0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan-ı Şerif. Peygamber Efendimiz bütün şehirlerin kalbine nazar ediyordu. Ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Şehirlerin kalbiyle İnsanlığın öncüsü, üstadı için vuslat zamanları yaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye 8 yıl önce hicret etmişlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye teşrifiyle Medine'yi münevvere olmuştu. Nurlu Medine olmuştu. Şimdi Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'ye bakıyordu. Mekke'ye yöneliyordu. Kabe'yi özlüyordu. Kabe'ye vuslat etmek istiyordu. Şayet Mekke'ye Allah'ın Resulü teşrif ederse, Mekke Resul-i Zişan'ı bağrına basarsa, Mekke'yi mükerreme olacaktı. Ufuklar buna işaret düşüyordu. Olaylar bunu gösteriyordu. 8 yıl önceydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Medine'ye hicret yolculuğuna çıkıyorlardı. Mekke'den biraz uzaklaşmışlardı. Bir tepenin üzerine gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz Mekke'ye dönüyor ve asırlık bir can dostuna seslenir gibi sesleniyordu. Mekke diye başlıyordu. Ey Mekke diyordu. Sanki canlı bir varlığa sesleniyordu. Sanki kadim bir dosta sesleniyordu. Ey Mekke, vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah indinde en sevgili olansın. Şayet halkın beni çıkarmamış olsaydı senden asla ayrılmazdım buyuruyordu. Dağlar birbirlerine kavuşmazlardı ama insan insana kavuşurdu. Özellikle dostlar birbirine kavuşurdu. Gün ola harman olaydı. Gün gelir vuslat olurdu. Vuslat gerçekleşince ümmetin kalbinde yükselen iki şehir olurdu. Biri Mekke-i Mükerreme, diğeri Medine-i Münevvere. Ümmetin içinden müminler dalga dalga bu iki göz bebek şehre akarlardı. Umre için, hac için bir ırmak gibi akarlardı. Onların dilinde Mekke-i Mükerreme Allah'a misafir oldukları şehirdi. Medine-i Münevvere ise Allah'ın Resulüne, Resul-i Ekrem'e misafir oldukları şehirdi. Müminlerin kalbinde, ümmetin gözünde iki eşsiz hazineydi. Mümin oluşlarını en ileri boyutlarda terennüm ettikleri vuslat şehirleriydi. Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Oraya yöneliyordu. Ona varmak istiyordu. Olaylar bunu zorluyordu. Şartlar buna mahkum ediyordu. Olaylar dilleriyle sanki Peygamber ve Kabe'nin bu denli ayrı düşmesine tahammül edemiyordu. Hudeybiye anlaşmasıyla saldırmazlık anlaşması yapılmıştı. Mekkeli müşrikler Müslümanlara, Müslümanlar Mekkeli müşriklere 10 yıl saldırmayacaklardı. Uzun bir sulh dönemine giriyorlardı. Bu anlaşmayla o coğrafyadaki kabileler de iki taraftan biriyle ittifak edebileceklerdi. Bu iki gücün kanatları altına girebileceklerdi. Huzalılar Müslümanlarla ittifak yapıyorlardı. Bekiroğulları da Mekke müşrikleriyle ittifak yapıyorlardı. Huzalılara saldıranlar Müslümanlara saldırmış olacaklardı. Bekiroğullarına saldıranlarsa Mekke müşriklerine saldırmış olacaklardı. Bu iki kabile Bekiroğullarıyla Huzalılar uzun yıllar birbirleriyle savaşıyorlardı ve birbirlerine karşı derin düşmanlıkları vardı. Bu nedenle hemen kendilerini güvenceye almak istiyorlar ve ittifak yapıyorlardı. Bekiroğulları her fırsatta Huzalılara olan düşmanlıklarını gündeme getiriyor, hatta fırsat kolluyorlardı. Bekiroğulları Kureyş'in genç liderleriyle görüşüyor, onlardan yardım istiyor ve hatta onları tahrik ediyorlardı. Bekiroğulları Huzalıların öldürdükleri adamlarının intikamını almak için yüksek gayretler gösteriyor, Kureyşlileri de Müslümanlar aleyhine tahrik ediyor, kışkırtıyorlardı. Onların bu çabaları bir sonuç veriyordu. Kureyş'in genç liderleri Bekiroğullarına yardım etmeye söz veriyorlardı. Ortada bir anlaşma vardı ama Bekiroğulları bu anlaşmaya değer vermiyordu. Hatta bunu kendi lehlerine kullanmak için fırsat biliyorlardı. Anlaşmaya ise Huzalıların uyacağını kesin olarak biliyorlardı. Ama kendileri için bu anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktu. Bekiroğulları şimdi fırsat kolluyorlardı. Mekke müşriklerinin genç liderleri Bekiroğullarıyla beraberlerdi. Artık Huzalılara büyük bir darbe vurabilirlerdi. İntikamlarını alabilirlerdi. Zaman fırsat kollama zamanıydı. Fırsat her zaman çıkabilirdi. İyi kollamak gerekiyordu. Bir gün Bekiroğullarının şairlerinden Enes bin Züneym İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden aşağılayan şiirler okumaya başladı. Huzalı bir genç işittiklerine dayanamayarak şairin kafasına bir darbe indiriyor ve kafası kanlar içerisinde kalıyordu. Bu durum Bekiroğulları için çok iyi bir fırsattı. Gece vaktiydi. Huzalılardan kalabalık bir grup Arafat Dağı'nın civarındaki Fetir ismiyle bilinen kuyunun başında toplanmışlar, istirahat ediyorlardı. Bekiroğulları gece baskını yapıyordu. Huzalılar uyuyorken saldırıyorlardı. Ama Huzalılar süratli davranıyor, ustalıklı bir şekilde kendilerini koruyarak harem sınırlarına girmeyi başarıyorlardı. Harem bölgesinde kan dökülemezdi, canlara kıyılamazdı. Zira yüzyıllardır bir gelenek vardı. Harem sınırlar içerisinde kan dökmek, cana kıymak haramdı. Hiçbir Arap harem bölgesinde cinayet işlemeye cesaret edemezdi. Huzalılar kendilerinden bir kayıp vererek harem sınırlarına kendilerini atmayı başarmışlardı. Bekiroğullar lideri Nefel bin Muaviye'ye Huzalılar, "Ey Nefel, biz hareme girdik. İlahından sakın, ilahından kork. Artık kılıçlarınızı bizden uzak tutun," diye seslendiler. Fakat Nefel hiç beklemedikleri bir cevap veriyordu. "Bugün bizim için ilah falan yoktur. Ey Bekiroğulları, intikamınızı alın. Sizler hacıları dahi harem bölgesinde soymaktan çekinmezken şimdi bu adamları öldürmekten mi çekineceksiniz? Haydi, intikamınızı almaktan geri durmayın," diyordu. Huzalılar harame sığınmanın bir güvence olmadığını anlayıverdiler ve kadim dostları Büdeyl bin Verkan'ın evine sığındılar. Ama Bekiroğulları Büdeyl'in de evine saldırdılar. Huzalılardan 20 kişiyi öldürdüler ve gecenin karanlığında ortalıktan kayboldular. Büdeyl ise olup bitenleri yakinen görmüştü. Mekke müşriklerinin fiilen yardım ettiklerine tanık olmuştu. Bu değil, bu denli vahşice katliama ve bunlara yardım edenlere nefretle bakıyordu. İnsanlığından utanıyordu. Bu durumu acilen Medine'ye gidip Peygamber Efendimiz'e haber vermek istiyordu. Gece katliamı Kureyşlere de makul gelmişti. İçlerindeki Müslümanlara ilişkin kinlerine biraz su serpilmişti. Ama sabah olduğunda soğukkanlılıkla düşündüklerinde büyük bir hata yaptıklarını anladılar. Öncelikle Hudeybiye anlaşması ayaklar altına alınmıştı. Oysa 2 yıl boyunca bir sükun dönemi yaşanmıştı. Şimdi ise kendi elleriyle anlaşmayı ihlal etmiş, bozmuşlardı. Kan dökmüşlerdi. Hem de 20 kişinin canına kıymışlardı. Öldürülenlerin diyetlerini vermek isteseler bile çok zorlanırlardı. Özellikle Bekiroğullarının gücü buna yetmezdi. Mekke müşrikleri daha büyük tehlikeden korkmaya başladılar. Başlarına çok daha büyük tehlike gelebilir diye düşünmeye başladılar. Müslümanlar Mekke üzerine yürüyebilirlerdi. Mekke'yi işgal edebilirlerdi. Mekke'ye egemen olabilirlerdi. Bu durum ise Kureyş'in sonu demekti. Kureyş tarihe gömülürdü. Bu işe öncülük eden Kureyş'in genç liderleriydi. Ellerini kana bulamışlardı. İleri boyutta yanlış yapmışlardı. Hislerine kurban olmuşlardı. Bu durumdan Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'ın da haberi yoktu. Mahcup bir hal içerisinde Ebu Süfyan'a geldiler ve duruma haber verdiler. Ebu Süfyan dehşetle irkiliyordu, şok geçiriyordu. Böylesine büyük bir hata nasıl yapılabilirdi? Bu denli düşüncesizlik nasıl olabilirdi? Genç liderleri şiddetle azarlıyordu. Vahim yanlış yaptıklarını bağırarak dillendiriyordu. Ama olan olmuştu. Bağırıp çağırmanın hiçbir faydası yoktu. Sorunun çözümü için neler yapılabilirdi? Şimdi konu buydu. Ebu Süfyan hemen Medine yollarına düşmek istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek ve duruma bir çözüm üretmek istiyordu. Ama Ebu Süfyan ne teklif edecekti? Neler teklif edecekti? 20 insanın diyetini vermeleri mümkün değildi. Böyle bir teklif yapamayacaktı. Bekiroğullarının Kureyşlerle hiçbir bağı kalmamıştır. Onları cezalandırabilirsiniz diyemezdi. Böyle bir durum Kureyş'in bütün itibarını yok ederdi. Ancak kendilerinin olup bitenlerden haberlerinin olmadığını, Kureyş'in işin içinde bulunmadığını söylemeyi uygun buluyordu. Bunu diyecekti ve anlaşmanın yenilenmesini, sürenin daha da uzatılmasını teklif edecekti. Huzalılar derin bir hüznün içindeydiler. Zaman kaybetmeden Medine'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'e durumu anlattılar. Bekir oğullarının gece baskınına uğradıklarını, hareme sığındıklarını ve Budeyl'in evine sığındıklarını ama bütün bu değerleri Bekir oğullarının çiğnediklerini ve 20 insanlarının öldüğünü dile getirdiler. Kureyş'in ise engel olmadığını, mani olmadığını anlattılar. Huzalılar işin içinde Kureyş'in de bulunduğunu bilmiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ileri boyutta öfkelendiler. Huzalılara yardım edeceğini beyan buyurdular. Masum insanların öldürülmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dilhun etmişti, derinden yaralamıştı. Hayne-i saadetine geldi, duş almak istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halini gören Hazreti Ayşe annemiz Allah'ın Resulü'nü hiç o kadar öfkeli görmemişti. Duş alırken sürekli "Eğer Kâb oğullarına, Huzalılara yardım etmezsem yardım edilen olmayayım" diye o derin hüznünü dile getiriyordu. Artık ufuklarda Mekke görünüyordu. Olaylar Mekke'yi işaret ediyordu. Mekke'ye gitmenin şart olduğunu dile getiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Yokluğunda hüzünlü başımızı hangi sineye yaslasak? Hangi omuza dayasak bu hicranlığımızı? Gecenin en zifiri vaktinde oturup ağlasak gidişine. O peygamber olsaydı ölmezdi diyen Mekkeli müşriklere öfkelensek her aklımıza geldiğinde. Yeniden uğrar mısın evlerimize? Ve yeniden ümmetim deyip sarılır mısın? Yokluğunda başımızı eşlerimizin dizlerine yaslasak, Hatice-ül Kübra annemize baktığın gibi baksak onlara, sevdamızı sakınmadan sunsak avuçlarına, zarar gelmesin diye kanat açsak bugünlerine, yarınlarına. Gülümser miydin o muntazam tebessümünle? İşte benim ümmetim deyip sarılır mıydın? Yokluğunda okşasak saçlarını her yetim çocuğun, gözyaşlarına dur demek için sevindirsek onları, anne olsak mesela, baba olsak onlara, yüzüne tebessüm edip bağrına bastığında, benim babam Muhammed'tir diyen o yetim yavrunun sevincini verebilsek onlara, sevebilsek çocuklarımızı vakit koymadan, sınır tanımadan, Ebu Kasım'ı sevdiğin gibi, Hazreti Fatıma'yı göğsünde uyuttuğun gibi, huzurlu uykular sunsak onlara, sonra seni anlatsak, desek ki, o çocuklarını çok seven bir babaydı. Hatta evine geç geldiği bir saatte, yavrularını uyandırıp incitmesin diye, parmaklarının üzerine basıp yürüyerek yatağına yattığını söylesek. Sıvazlar mıydın sırtımızı o mübarek ellerinle? Tebessümünle güç verir miydin yeniden bize? Yokluğunda göçüp giden rüzgarlara konuşsak, akan sulara söylesek bu durdurulmaz sevdamızı, sonra dönsek evlerimize, sıkı sıkı sarılsak babalarımıza, senin Hazreti Abdullah'a sarılamayışının hasretini dindirmek umuduyla, edeple konuşsak onların yanında, saygımızda kusur etmeden sussak ve seni anlattıklarında bize, gözyaşlarımıza sınır koymadan dinlesek ve ağlasak hürce, azat eder miydin bizi? Yüreğimizi parçalarcasına taşıdığımız bu sevdanın niyetine, el açıp semalara bizim için de af diler miydin duaların sahibine? Biliyoruz, Hamza olup kılıç bileyemedik senin huzurunda. Sa'd bin Ubade olup sancağını taşıyamadık Ensar ordusunun. Bedir kuyularından bir damla su taşıyamadık belki ashabına. Ama eğer olsaydık 6. asırda, sana zarar gelmesin diye yatağına yatacak 1,5 milyar sevdalın olacaktı. Uhud'da kanın yere düşmesin diye kanatlanıp onu durduracak Muhammed'im diyen annelerin olacaktı. Yetimlerin olacaktı, sana yetimliğini unutturacak. Yokluğunda sana halimizi göstermeye gücümüz yetseydi, sesimize sığdırmazdık bu sevdayı, inan.

Yüreğimde öyle bir sevgi var ki anlatmak mümkün mü ya Resulallah? Bağlanmışım sana, bağlanmışım gönülden. Koparmak mümkün mü yani

Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki de diğer bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Yüce Resul'ün dudaklarından dökülen bu sözler, Müslümanların ilk halifesi olma şerefine sahip olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh içindi. Fakat o alçak gönüllüydü, herkesten büyük olmasına rağmen. Büyüdükçe tevazu artmıştı. Halife olduğu halde kırbacı düşse devesinden iner kendisi alırdı. Biri övgüde bulununca "Ey Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin" derdi. Ona ait olduğu bildirilen ve günümüze kadar ulaşan kasidesinde Rabbine karşı hissettiği acziyeti ve yokluğu ifade eder, şöyle yalvarır Rabbine:

Ey Allah'ım, senin kapına doğrulukla gelen iflas etmiş, az bir yiyeceği olan kimseye lütfunla ihsanda bulun. Günahı büyük günahtır. O halde sen büyük günahı affet. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur. Hata üstüne hata, nisyan, isyan hep ondan sadır olur. İhsan, fazlu kerem ve bol lütuf ise sendedir. O halde benim bütün günahımı affet ve bağışla. Ey Allah'ım, halim ne olacak? Benim hiç hayırlı işim yok. Kötü amellerim çok, taatim ise azdır. Allah'ım, beni her türlü hastalıklardan kurtar ve ihtiyacımı gider. Hasta bir kalbim var. Sen ise hastaya şifa verensin. Sen şifa dağıtan, sen mühim işlerde kafi gelensin. Sen Rabbimsin. Bana sen yetersin ve benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, ihsan hazinenden bana da ver. Çünkü sen bol bol, karşılıksız veren kerimsin. Kalbimde olanı bana ver. Bana hayırlı bir şekilde göster. Bize büyük bir mülk ver ve bizi korktuğumuz şeyden kurtar. Nerede Musa? Nerede İsa? Nerede Yahya? Nerede Nuh? Sen ey Sıddık, ey Asi, yüce olan Mevla'ya tevbe et.

ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşk neyledim. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neylet. Akan suluyum çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neylet. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk neylet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül olurum, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost ilinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. Cüz.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Rüveyda, fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda, derinden bir ok saplanır bağrıma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür bahar. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda, binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara, karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamını, sarar da benliğini. Ben beni tanımam kaldırımlarda, kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına. Bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır, doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayeti? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.
1: Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz, dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Yarmışız edvar-ı fetretten kalan yeldağları, fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdalar. Öyle ferdalar ki kaldırmış serapa alemi. Dideler bir cavidani fecrin olmuş mahremi. 25 yıl, 25 bin yıl kadar feyyaz imiş. Bak ne ani bir tekamül. Bak ki hala mündehiş yağdı fevkali itiyadından onun tarihler. Görmemiş benzer o müthiş seyre, hem görmez beşer. Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız, yükselip akvamı almış fevç fevç aguşuna, hepsi dalmış vahdetin ahengi cuşa cuşuna. Emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi, nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Kimse haksızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar. Ferde raci sadmeden efrad olurmuş lerzedar. Biz neyiz seyreyle artık. Bir de fikret neymişiz. Din de kürkün aynı olmuş. Ters çevirmiş giymişiz. Nehy-i maruf emri münkerdir gezen meydanda. Bak en metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu, bizler uymadık. Susmak evladır deyip sustuk, sanırsın duymadık. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına, ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

600 bin can gider, milyonla iman eksilir, kimseler görmez. Gören sersem de Allah'tan bilir. Sonra şayet şahsının incinse hatta bir tüyü, yer yıkılmış zanneder seyreyleyen gümbürtüyü. 40'ın aylıktan biraz yahut geciksin, vermeyin, fodla çiğ kalsın, pilav bitmiş deyin, göstermeyin, fes külah kalpak sarık, vermiş bakarsın el ele, midelerden fışkırır ta arşa aç bir velvele. Ortalık alt üst olurken ses çıkarmazdım hani, öyle bir dernekte seyret, geldi artık sen beni. Göster Allah'ım, bu millet kurtulur tek mucize. Bir utanmak hissi ver, gayb hazinenden bize.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz Küsket Sanayi Sitesi 60 bin

0: Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, bir Nur İklim programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Lemalar Mecmuası'ndan 30. Lema'nın 5. nüktesi kısmından inşallah okuyacağız. Rabbim şu hakikatleri ömrümüzde hakikat olarak öğrenmeyi ve anlamayı nasip etsin. 30. Lema'nın 5. nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da mevtiha. İnne zâlike lemuhyil mevte ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ayet-i azimenin ve Allahu la ilahe illâhu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Ayet-i azimin birer nüktesiyle ismi azam veyahut ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan İsmi Hayy'ın bir cilvesi Şevval-i Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklıma göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebaut ettikten sonra uzaklaşmak manası. Hiç olmazsa bazı remizlerle o hakikat-i ekberin ve nur-u azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Birinci remiz, ismi Hay ve ismi Muhyi'nin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? İsmi Hay, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Hay ismi, hayat. Ve ismi Muhyi isminin bir cilve-i azamından olan hayat nedir? Ve mahiyeti ve vazifesi nedir hayatın? Sualine karşı fihristevari cevap şudur ki, burada hayatın manasını, bize mahiyetini ve vazifesini fihristevari cevap verecek. Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, kainattaki en ehemmiyetli gaye, hem en büyük neticesi, netice olarak en büyük, hem en parlak nuru, hem en latif mayesi, en latif mayesi, güzel, hoş maya olarak, hem gayet süzülmüş bir hülasası, hem en mükemmel meyvesi, hem en yüksek kemali, hem en yüksek kemali, hem en güzel cemali, hem en güzel zineti, hem sırrı vahdeti, vahdet sırrı, hem rabıtayı ittihadı, ittihat noktasında rabıta, hayat, hem kemalatının menşei, Cenab-ı Hakk'ın kemalat vasfının kaynağı hayat, hem sanat ve mahiyetçe en harika bir ziruhu, ruh sahibi olan

0: Herkes de sanat ve mahiyetçe en harika bir manayı taşıyor, hayat manası. Hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi, koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem küçük, hem en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati, hem güya kainatın küçük bir zihayatta yerleşmesine vesile oluyor ki, koca kainatın bir nevi fihristesini o zihayatta göstermekle beraber, o zihayatı ekser mevcudatla münasebettar ve küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Kudret mucizesi, hayat küçük bir zerrede bile öyle bir vesile oluyor ki, atom zerresinde, koca kainatı bir nevi fihristesi gibi. Bir hücre, bir bakıyorsun ufacık, yani bir zerrenin ne kadar ince ve hassasiyetle yaratılması. En basiti örnek, mesela insan bunda. O zihayatı ekser mevcudatla münasebettar. İnsanı bütün kainatla münasebettar, münasebetli kılıyor. Her şeyle irtibatlı. Ve küçük bir kainat hükmüne getiren. Tabii insanda bütün numuneler kainattan geliyor. Kainattaki bütün her şey insana tereddüt ediyor. Kainat hükmüne getiren en harika bir mucize-i kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüz'ü büyüten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül, bir külli hükmünde gösteren fevkalade harika bir sanat-ı ilahiyedir. Yani en büyük bir kül manasındaki, diyelim ki genel bakalım galaksi sistemine, hayat ile küçük bir cüz, yani ufacık bir nedir bu efendim, bir parça, bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren, bir gözümüzle göremediğimiz endoskopi, mikroskopik olarak bir cihazla bir zerreyi ne yapıyor Cenab-ı Hak? Bir alem hükmüne getiriyor. Ve rububiyet cihetinde, yani her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri verme Cenab-ı Hak. Mesela toprağı vermişse ona suyu verecek. Suyu vermişse ona istihdam edecek, değil mi? Nevi bitkileri verecek. Havayı verecek. Işığı verecek. Isıyı verecek. Yani bunun gibi. Kainatı tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül. Yani bu yaptığı şeylerde de iştirak kabul etmiyor. Yani iştirak kabul etmediği gibi yaptığı her şeyde bölünme, parçalanma, hiçbir şey kendi başına hareket etmiyor. Hepsi vahdet sırrıyla, rabıta-i ittihat sırrıyla Cenab-ı Hakk'a hizmet ediyor. Ve bir sanat-ı ilahiye. Hem kainatın mahiyetleri içinde zat-ı hayy-i kayyumun, Cenab-ı Hakk'ın hay ismi ve kayyum ismi, vücub-ı vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'isi ve en mükemmeli. Cenab-ı Hakk'ın her an diri olup her canlıya hayat veren ve her şeyi ayakta tutan Cenab-ı Hak. Yani zat-ı hayy-i kayyum manası, yani her an Cenab-ı Hak her yerde diri, her canlıya hayat veriyor. Ve bakıyoruz dünyada günlük kaç bin insan vefat ediyor ve o kadar insanda dünyaya teşrif ediyor. Zat-ı Hayyu Kayyum ismiyle. Bunu ne yapmış? Her canlıyı hayat veriyor. Her şeyi ayakta tutuyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir en mükemmel manada her şeyi yaratmış. Hem masnuat-ı ilahi içinde, Cenab-ı Hakk'ın masnuat-ı ilahi içinde Allah'ın sanatla yarattığı her şey, aklımıza ne gelirse, içinde en hafisi ve en zahiri, en kolay olanı, en gizli olanı, en görünen olanı, en kıymetdar ve en ucuzu, en nezihi, temiz noktada ve en parlak ve en manidar bir nakş-ı sanat-ı Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın, yani her şeyin Rabbi olan Cenab-ı Hak, ona ait sanat, yani o nakşı o veriyor. Nakış manasında söz sahibi o Cenab-ı Hak. Yani patronu tabiri caizse. Kainatın patronu o. Yani bir köy muhtarsız olmadığı gibi, bir iğne ustasız kalmadığı gibi, bir harf katipsiz olamadığı gibi, nasıl oluyor şu muntazam kainat sahipsiz olur? Olabilir mi? Olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak her yerde, her an varlığını ihsas ettiriyor bize. Ve nakş-ı sanatını her şeyde işliyor. Buna delil mi istersiniz? Efendim, bahar mevsiminde gördüğümüz o gözümüzün, gönlümüzün, her şeye hitap eden o mevcudatın bir anda dirilmesi. Bir bakıyorsun bembeyaz çiçeklerin açması, beyaz böyle gelinlik giymesi misali. Efendim, bir bakıyorsun yemyeşil her taraf yaprakların açması, yemyeşil elbiseler giymesi. Ve ondan daha güzeli ne yapıyor? Arkasından yavrularının gelmesi, meyveleri vermesi. Yani kim için bu masraf? Bu kadar yapılan bu faaliyet, sanat-ı Rabbaniye, nakş-ı sanat kime hizmet ediyor? İnsana hizmet ediyor yani. Hem zahir mevcudatı kendine hadim ettiren, hizmet ettiren, nazenin nazdar, nazik bir cilve-i rahmeti Rabbaniyedir. Nazik bir cilve-i rahmeti Rahmaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın cilvesi var, rahmeti var, rahmaniyeti var. Yani merhameti var. Yani merhamet olmazsa, yani sonsuz şefkati ve merhametli bütün varlıkların alemini kuşatmış. Yani her şeye bir merhamet, bir şefkat, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yansıması var. Cilve-i rahmeti, rahmaniyesi budur yani. Hem şunat-ı ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Şunat-ı ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden zatına ait kutsal özellikler, şunat-ı ilahiye. Yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında, mahiyetlerinde bulunan, onları tecelliye sevk eden. Alim ismini mesela tecelliye sevk eden nedir? İlimdir. Bunun gibi. Hem Rahman, merhamet, Rezzak, rızık, Rahim, şefkat, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatleri kendine tabi eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir acıbe-i hilkat-i Rabbaniyedir. Acıbe-i hilkat-i Rabbaniye, her şeyin Rabbi olan Allah'ın yarattığı varlıklardaki şaşkınlık veren özellikler. Yani insan şaşıyor. Bir gökyüzünün yaratılması, semadaki o faaliyet, efendim o yağmurun yağdırılması, umuma hizmet, yeryüzündeki bitkilerin hayat bulması, Acıbey Hilkati Rabbani, işte Cenab-ı Hakk'ın efendim hep isimlerinde ne var? Bir nokta var. Rahim mesela rahmetli, her şeyi kuşatan, her bir varlığa ayrı ayrı şefkatini gösteren Allah-u Teala. Rezzak mesela ne diyor? Bütün varlıkların rızıklarını veren Allah. Yani sadece insanoğlunun değil ha. Bütün varlıkların rızkını veriyor. Efendim Rahman nedir? Çok merhameti sahibi olan ve şefkatle bütün yarattıklarının rızkını vermesi. Yani şefkat manası, Rahman ismi. Efendim Kerim mesela, Kerim ismi ikram ediyor değil mi? İkram ediyor Cenab-ı Hak. Yani sonsuz cömertlik ve ikram sahibi. Veya Hakim ismi mesela. Hakim ismi Cenab-ı Hakk'ın her işini hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı ve yerli yerinde yapması. Yani hikmetle yapması. Bu dünya mesela Darul Hikmet diyor üstadımız. Lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Darul Hikmet, yani bir meyvenin vücuda gelmesi için o mevsimlerin olması gerekiyor. Günlerin, gecelerin olması gerekiyor. O ışığın, o ısının, o atmosferdeki oksijenin, efendim bütün elementlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bir gayeye göre. Değil mi? Belli bir hikmet, belli bir efendim her işin hikmetle ve belli bir gayeye yönelik olarak faydalı yerli yerinde yapan Allah-u Teala. Yani kış mevsiminde olan bir efendim yiyeceğimiz bir gıdayı yaz mevsiminde Cenab-ı Hak yaratmıyor. Yaz mevsiminde olan bir meyveyi de kış mevsiminde yaratmıyor. Çünkü o hikmete ters düşer. Hem hayat bu kainatın tezgah-ı azamında, kainatın tezgah-ı azamında, bakın hayat öyle bir istihale makinesidir ki, istihale nedir? İstihale makinesi, efendim bu da geri dönüşümden geliyor. Yani içine giren her şey bir halden başka hale dönüştürme. Diyoruz ya, geri dönüşüme veriyoruz. Kullanmadığımız efendim kağıttır vesaire, plastik şeyler, hepsini kısım kısım, camdır. Bunları geri bir istihale makinesine, geri dönüşümden geri kullanılma haline dönüştürüyoruz. İşte Cenab-ı Hakk'ın hayat ismi kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen sürekli her tarafta tasfiye yapıyor. Temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor. Yani kış mevsimi bitti, bahar mevsimi geldi bakın. Yani tasfiye, temizleme, terakki, nurlandırma ve zerreler kafilelerine güya hayatın yuvası olan cesedi, hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Yani kainattaki o kadar yapılan o faaliyet, ne yapıyor? Efendim, o zerrelere vazife görmek, kafilelerine, hayatın yuvası olan cesede, bakın, vazife görmek, nurlandırmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışla hayat. Yani kainatın tezgah-ı azamında öyle bir istihale manası var ki, aklımız, hayalimiz yani öyle bir tefekkür noktasında canlansın ki bakalım, yani yaşadığımız şu dünyada, şu alemde insanın elinin karışmadığı yer ne kadar tertemiz. Değil mi? İnsanın elinin karıştığı yerde kirleniyor. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın Kudüs ismi tecelli ediyor. Yani ufacık bir yerde bir kırıntı olsun, bir bakıyorsun karıncalar gelmiş hemen. Sıhhiye memurları hemen orayı toparlamaya çalışıyor. Havadaki kartallar, ta kilometrelerce uzaklıktaki, değil mi, akulullahım, leş olan, ölen mahlukatın şeyini ne yapıyor? Temizleme vazifesi yapıyor. Yani bir de bunu efendim talimat olarak yapan arı taifesine bakalım. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna vermiş olduğu en hizmetkar olarak en güzel yaratılan, en güzel değil mi Cenab-ı Hak vermiş buna? Ve koca süreye onun ismini vermiş. Nahl suresinde geçiyor değil mi? Cenab-ı Hak burada bir tarafta zehir var, bir tarafta gıda ve şifa noktasında en tatlı bal var. Akla kapı açmak için tevhid noktasında onu Cenab-ı Hak öyle ihsan etmiş, öyle istihdam etmiş. Sadece bir arıda mı? Hayır, zemin yüzündeki bütün arılarda bu hasiyet var bal arısında. İşte hayat böyle. Adeta zat-ı hay ve muhyi bu makine-i hayat vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süflü olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor, baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Yani baki bir aleme bir hizmet var. Niye? Çünkü vermek istemeseydi, istemek vermezdi sırrıyla. Dünyayı vermiş ki ahireti isteyelim. Dünyadaki nimetleri vermiş ki cennetteki nimetlere namzet olalım. Numuneler, menbaalar nerede? Asırları nerede? Ahirette. Dünyadaki hayatın bütün gayesi baki bir aleme hizmet ediyor. İnsanın doğumundan ölümüne kadar bütün yaptığı faaliyet ebedi hayata hizmet ediyor. Sadece insan mı? Hayır. Kainattaki bütün yaratılan canlı, cansız, bütün mahlukatta bu hasiyet var. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût ve cihleri parlaktır. Mülk, varlıkların görünen yönü. Melekût, bir şeyin iç yüzü, aslı, esası. Vecihleri parlaktır. Mülk, melekût, hayatın iki yüzü. İki yüzü, görünen ve görünmeyen kısmı. Vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Bakın, ulvidir. Kirsizdir, efendim, noksansızdır, ulvidir. Kainat böyle yani. Yüce, yani Cenab-ı Hak büyüklüğünü, azametini, varlığını bu noktada gösteriyor. Onun için perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri esbabı hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. Hayatın iki tane yüzü var, görünen ve görünmeyen. Onun için perdesiz, vasıtasız, yani perde yok, vasıta yok. Yapılan her şey gözümüzün önünde. Doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniye'nin, efendim dest-i kudret-i Rabbaniye'nin, yani her şeyi terbiye ve idare eden Cenab-ı Hakk'ın kudret eli, tabiri caizse. Çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi zahiri ortaya çıkan esbabı sebepleri hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde. Tasarrufat-ı kudret Allah'ın kudretiyle dilediği gibi icraat ve faaliyetlerde bulunması. Bu da önemli. Perde edilmemiş bir müstesna mahluktur hayat. Hem hayatın hakikati altı erkan-ı imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve hayatı sermediyesini Cenab-ı Hakk'ın efendim vücubu vücut varlığının zorunlu olması. Vacibül vücut varlığı gerekli olan var olmak için hiçbir sebebe ihtiyacı bulunmayan, hayatı sermediyesi devam etmesi, yani devamlı sürekli olması hem dar-ı ahireti ve hayat-ı bakiyesini ahiret noktasında ve hayat-ı bakiyesini devamlı kalıcı olan bir ahiret hayatını hem vücud-ı melaike melaikelerin vücudunu hem sair erkan-ı imaniyeyi imanın rükünlerine pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikat-ı nuraniyedir hayat. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr-ı azamdır. Hayat bütün kainattan süzülmüş. Kainatta ne varsa en safi, orijinal, yani katık yok, safi, temiz, kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Maksad-ı ilahi, ilahi bir maksat var. Allah'ın maksadı yani, hedefi nedir? Kainattaki efendim hilkat-ı alemin en mühim neticesi, hilkat-ı alemin de alemin yaratılmasındaki nedir? En mühim netice hayat olan şükür, teşekkür manası ve ibadet, ibadet ciheti ve hamd, övgü, Cenab-ı Hakk'a hamd ve muhabbeti, muhabbet, sevgi manasında. Muhabbeti netice veren bir sırrı azamdır. Bir sır var yani. Kainattaki her şey maksad-ı ilahi noktasında, hilkat-ı alem neticesinde şükre, ibadete, hamda, muhabbete netice veriyor. Bunun dışını, aksini düşünürsek isyana düşer insan. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve kıymetdar hassalarını ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al. Sonra bak, Muhyi isminin arkasında ismi Hayy'ın azametini gör. Muhyi ismi, bütün canlılara hayat vermesi Cenab-ı Hakk'ın. İsmi Hay, Allah'ın gerçek hayat sahibi olduğunu ve her canlıya hayat verdiğini ifade etmesi Cenab-ı Hakk'ın. Yani Muhyi isminde bunun arkasında ismi Hay azametini görmek. Ve hayatın bu azametli hassaları, büyüklük noktasında hassaları, özellikleri ve meyveleri noktasından ismi Hay nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir, elbette bu bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Neden? Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Çok güzel bir örnek. Yani azametli bir neticesi bulunmak gerekiyor. Kainattaki bütün gayeler, değil mi? Neticeler bir şeye bakıyor yani. Bir ağacın neticesine meyve varsa, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçsa, bu da insana bakan nokta. Yani insan bir zerreden büyüyor, kocaman insan oluyor. Tekrar kocaman bir ağaç olacak ahirete gittiğinde. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayat-ı ebedi olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren Zat-ı Hay, hayat ismiyle ve Muhyi'ye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın gayesidir. Yani insan çekirdek misali. İmanın ziyasıyla, İslamiyetin değil mi efendim suyuyla, ibadetin toprağıyla neşvi nema bulması gerekiyor. Hayat bulması için. Çekirdek yoksa tefessü eder, çürür gider. O çekirdekte iman ışığı olmazsa, İslamiyet'in suyu olmazsa, ibadetin toprağı olmazsa o insan insanlıktan çıkar. Allah muhafaza. Ve bundan anla ki bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskerane nimetlenmektir diyenler gayet çirkin bir cehaletle münkirane, inkar noktasında belki de kafirane pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini, akıl nimetini, bunlardan en güzel önemli. Yani hayat var ama akıl yok. Akıl var ama hayat yok. Olmaz yani, ikisi beraber olacak. Ve akıl ihsanını istihfaf ve tahkir edip efendim, istihfaf nedir? Hafife almak yani istihfaf ediyor. Tahkir etmek, tahkir, aşağılamak. Yani bu hayat niye bana verilmiş ki? Niye ben neyim yani? Böyle demek bir küfran nimet ederler. Yani hayatı verenin yolunda sarf etmek. Rızası dairesinde hareket etmek. Kıymetli dinleyenler. Evet değerli dostlar, burada programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka programda sizlerle beraber bulmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kroz, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan küheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk, Müslümanlar uyanın, eller dizlere vur kalk, yumruklar dizlere vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur, deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek, yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin, kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı. Gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman, bir hayat ki haşa, korkmadan yaradandan, ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları, ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Başefendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Sen dinç zaman, işte kuluçka, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle.

Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşaracak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdum? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi madiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan, gizliyle yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz. Safahatımdaki hüsran bile sessiz.

seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

İsmi isminle bir yazılana bağışla. Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada,

külle etin karif sırrıyla, ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Evşenül Kebir.
5: Bismillahirrahmanirrahim. وأسألك بأ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iade eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Mağlu.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: نَجِّنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi, ey tevekkül edenlerin dayanağı, ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren, ey müminlerin dost ve sahibi, ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı, ey bütün güçlülerden daha güçlü, ey bütün bakanlardan daha iyi gören, ey bütün ilim sahiplerinden daha alim, ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı, ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, senden başka ilah yok ki bize imdad etsin, eman ver bize, eman diliyoruz, bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya munaim, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey, ya men la yenqusu min hazainihi şey, ya men la yakhfa aleyhi şey, يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: أي her şeye karşı her şey için kafi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten cehennemden halas eyle, kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

celal sahibisin. Her türlü kusurdan münezzehsin. Vahid-i ehadsın ki zıddın bile olamaz. Benzerin tasavvur edilemez. Sen ki Allah'sın, beka sahibisin. Her türlü eksiklikten mukaddessin. Kadim-i ezelisin ki sonradan olanlara ve sonu olanlara benzemezsin. Sen ki Allah'sın, cemal sahibisin. Çirkinlik ve noksanlık senin katına erişmez. Vacibül vücutsun ki varlar hep seninle vardır. Başkalarının yokluğu sana noksan getirmez. Sen ki Allah'sın, kemal sahibisin. Adaletsizlik ve anlamsızlık senin adına yaraşmaz. Zat-ı Zülcelal'sin ki kafirlerin vehimleri, gafillerin zanları senin yanına yanaşamaz. Sen ki Allah'sın, en güzel isimlerin sahibisin. Akıl ve hayallerin tasvirleri ve tarifleri seni anlatmaya yetmez. Ehad-ı Samet'sin ki eşyanın hepsine birden tecelli etmen, eşyanın her birine tecellini eksiltmez. Kusurluyum, bağışlamanı diliyorum. Günahkarlar senin kapına varır, suçlular affınla aklanır. Seni cümle kusur ve çirkinlikten pak biliyorum. Huzurunda secde secde eğiliyor. Subhanallah diyor. Muhtacım, rahmetini umuyorum. Açlar senin elinden beslenir. Yoksullar rahmetinle sevinir. Her muhtacın ihtiyacını karşıladığına tanıklık ediyorum. Sana minnettarlığımı şükrümle arz ediyor. Elhamdülillah diyorum. Acizim, kudretine dayanıyorum. Acizler senden medet umar. Zayıflar lütfunla doyar. Her acizin imdadına kudret ve rahmetinle yetiştiğine şahitlik ediyorum. Sana hayranlığımı rükularımla ifade ediyor. Allahu Ekber.

ağıtlardan arta kalan feryatları bedenimin sol yanında taşıdım ve içimde çöl rüzgarı esmekte. Muhammed'im, neredesin? Gecenin tutuştuğunu gördüm kırık bir camda. Aynalarda solmuştu bir yüzyıl. İçimde biriken hicranın sesi vuslatıma taş örmekte. Sensizlikle büyüdüm uzak bir şehirde. Sevdam yaprak döktü kaç kere. Unutuldum, utanarak hapsoldum kızgın bir çölde. Saklasınlar yüzümü ebabillerden. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin?

Yetim kalan çocukları bağrıma bastım. Seni anlattım onlara. Sönmeyen yıldızları anlattım seni. Her gelen mevsim hasretlik bıraktı. Gurbetlik bıraktı giderken. Cahilin ellerindeyken ateşin suyu, ciğerim kaç defa harap oldu bir bilsen. Bir görebilsen bu sürgünlüğü. Bir su veren saki kaldı gecenin namlusunda. Bir de İbrahim'e su taşıyan karınca. Kaldırsınlar tedavülden sensiz geçen asırı. Toprağıma sensiz rüzgar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, neredesin? Yetimliğin boynu büküklüğünü yaşayan

taşıyarak kaç sıra daha geçtim bu şehirde. Hiçbir kalbe hançer vurmadım. Bir yüreğe kin ekmedim sensizken. Oysa sana kuvvetli, yaradana yeminli, sevdaya düşkündüm ben. Tuzuma yağmur değdi. Alaca bir karanlık bağrına bastı beni. Bağlasınlar acımı zincirlerle koluma. Sensiz bu şehirde saltanatlar esmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed, Muhammed'im neredesin? Kızıl bir gün gördüm batarken dağ yamacında. Senin de gözlerin kalır mıydı bu kusursuz inşahada? Her şeyin sebebi varken bu yaratılışta, her şeyin anlamı sonsuzken bu kainatta, neden anlamadılar seni? Gözlerindeki sevdayı neden tanımadılar? Sana siper olan Habeşi'nin sırtında çoğalan taşların hıçkırıklarını duymadılar mı? Bilmiyorlar mıydı ki senin bir sabah kutlu bir haberle geleceğini? Onlar yanıldılar. Ellerinde büyüyen nefretleri birer kamçı gibi indi sırtlarına. Sen onlar için dua ederken gözlerindeki yaşa nasıl kıyabildiler? Gülen nurlu yüzüne bakılmaya kıyılmazken karartsınlar bütün ışıkları. Yüzüm sensiz bir sabaha görünmesin. Ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im neredesin? Senin müjdenle gülümsedi yeryüzü. Vedanla gülmeyi terk eyledi. Gittiğinde alem sanki kurumuş bir dal gibi yaprak döktü. Mağaralar öksüz kaldı ayak izinden. Medine, Medine öksüz kaldı nurlu yüzünden. Gittiğinde dağlar bir figanı öğretiyordu bütün yollara. Yolcularsa birazdan ağıt yakıyorlardı.

Bu merhametin kalbi. Sensiz yaşamayı becerebilirsek eğer, bıraktığın sevdaya layık bir ümmet, seni bize müjdeleyen kainatın sahibi, Allah'a layık kul olmayı sevda edineceğiz şimdi. Sen ki en kutlu peygamber, sen ki en kutlu nebi, gittin. Bir şafağın diline sıkışmış kör bir karanlık oldu bütün gündüzler. Şimdi nasıl avunsun yürek yüzünü görmeden? İnsanlık asıl avunsun. Bütün sevdiklerini bir bir kaybettin. Sabrın bileylediği çilelerdesin. Ah, ağlamaktan ateşlerim kurudu. Muhammed'im, Muhammed'im, neredesin? Neredesin?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere fermanları olan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki ya Fatimatu. Ey Fatıma, kork. Kimden kork? İttakillah. Allah'tan kork. Allah'tan sakın. وَاَدِّي فَر۪يدَةَ رَبِّكَ. Rabbinin sana emretmiş olduğu farzları yerine getir. Eda et. وَاَمَل۪ي عَمَلَ اَهْلِكَ. Ve ailenin, çoluk çocuğunun, kocanın işleriyle de ilgilen. Onların işlerini de yap. وَاِذَا اَخَذْتِ مَدْعَكِ. Eğer sen yatağına girmek istediğin zaman, uyumak istediğin zaman, o an olduğu zaman فَسَبِّحَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاث۪ينَ. 33 kere Allah-u Teala'yı tesbih et. Subhanallah de. وَاَحْمَد۪ي ثَلَاثًا وَثَلَاث۪ينَ. Ve aynı şekilde 33 kere de Allah-u Teala'ya hamd et. Elhamdülillah de. وَكَبِّر۪ي اَرْبَعًا وَثَلَاث۪ينَ. Ve 34 kere de Allah-u Teala'yı tekbir et, büyükle, Allahu Ekber de. Fetilke mi'etun. İşte bunların hepsi ne yapar? 100 yapar. Feyye hayrul leke. Bu senin için daha hayırlıdır. Min hadimin. Bir hizmetçiden daha hayırlıdır, daha iyidir, daha güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma validemize radıyallahu anh'a bu şekilde buyuruyor. Hazreti Fatıma biliyorsunuz ev işlerini yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendikleri zaman Hazreti Ali'ye diyor, sen dış işlerde yaparsın, çalışırsın, nafakanı temin edersin. Hazreti Fatıma'ya da diyor ki sen ne yaparsın? Ev işlerinle ilgilenirsin, çocuklarınla ilgilenirsin. Bu şekilde eşler arasında görev taksimini de belirtmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Yani kadının asıl görevi nedir? Ev içidir, çocuğunu yetiştirmesidir. Bu basit bir şey değildir. Basit bir olay değildir. Hani sanki bu basit bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ki annelik en büyük makamdır. En büyük mevkidir, en büyük kariyerdir. Bir çocuğu en güzel bir şekilde yetiştirmek, topluma hazırlamak nedir? Anne babanın görevidir. Fakat burada daha çok kimin görevi olur? Annenin görevidir. Bu nedenle anneliği, çocuk yetiştirmeyi, çocuk bakımını, ev işlerini idare etmeyi kimse böyle basit görmesin. Böyle küçük bir işmiş gibi görmesin. Ev hanımlığını, anneliğini böyle küçültme seviyesine indirmesin. En yücedir, en değerlidir. En varlıklı iştir. En karizmatik işte budur. Çünkü siz hem kocanıza hizmet etmekle, onu ilgilenmekle dışarıdaki başarısını sağlamış oluyorsunuz. Bununla birlikte çocuklarınızı güzel bir şekilde yetiştirmekle, iyi bir terbiyeyle ne yapıyorsunuz? Topluma iyi bir fert hazırlıyorsunuz. Geleceğe yönelik, geleceği böyle mamur edecek güzel, terbiyeli, ahlaklı, düzgün insanları yetiştirme noktasında sevgiyi almış, anne sevgisini almış, annesinden görgü almış, babasından görgü almış, böyle bir evlat yetiştiriyorsunuz. Bugün çocuklarımız baba sevgisinden de uzak kalıyor, anne sevgisinden de uzak kalıyor. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Çocuk anne babayla karşılaştığı zaman ikisi de yorgun, çocuk da zaten yorgun. Aile bir araya gelemiyor, aile bir arada birlikte dertleşemiyor, konuşamıyor, birlikteliği, mutluluğunu yaşayamıyor. Bu sefer fertler birbirinden kopuk, huzursuz, güvensiz bir ortam içerisinde böyle tehlikeli bir boyut haline alıyor ve mutsuz bir nesil ortaya çıkmış oluyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor ki bu ölçüyü iyi bilelim, bu ölçüyü kaçırmayalım. İşte Hazreti Fatıma validemiz ev işleriyle uğraşıyor. Tabii eskiye göre böyle şimdi gibi hazır ekmekleri yok. Hemen git fırından al, şuradan al yok veya un önümüze gelmiş böyle incelmiş yok. Ne yapıyorlar? O kendi elleriyle böyle buğdayı veya arpayı üğütüyorlar. Böyle çeviriyorlar ellerindeki değirmenlerle. Elleri yarılıyor. İşte ateş yakıyorlar yiyecek yapmak için. Yani hepsi nenelerimizin çektiğine de bir bakın. Böyle meşakkat, zor işler. İşte Hazreti Fatıma da bu işleri yapıyor ve insan hali, yorgunluk da üzerine çöktüğü zaman ne diyor Hazreti Ali'ye? Diyor işte bize bir hizmetçi alsan, hizmet etse, biz de biraz yükümüz hafiflese, ben de daha çok Rabbime ibadetiyle meşgul olsam diyor. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da Fatıma validemize diyor ki işte babanın yanında hizmetler var, hizmetçiler var. Babana söylesek bize böyle birini verse olur mu diyor. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu istekte bulunuyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o biricik kızının ve Fatıma benden bir parçadır dediği, onu sevdiği, Fatıma'ya biliyorsunuz babasının annesi gibi unvanlar verilmiş, Peygamberimizin değer verdiği bir kızı, onun bu haline rağmen Peygamberimiz ne yapıyor? Ona hizmetçi vermiyor. Çünkü Peygamberimiz kendi ailesinin ve çocuklarının böyle aşırı refah içerisinde çok böyle zengin bir şekilde yaşamasını istemiyor. Çünkü onlara düşen görev nedir? Dünyayı ellerinin tersiyle itme, dünyayı bırakma ve bütünüyle ahirete yönelme, kendi işlerini kendileri görebilme. İşte böyle bir nesil yetiştirme, böyle bir aile ferdi oluşturma niyetiyle Peygamberimiz uğraş veriyor. İşte Hazreti Fatıma radıyallahu anhe Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya bu nasihatta bulunuyor. Ne diyor? İttakillah, Allah'tan sakın ey Fatıma. Yani Allahu Teala'ya kulluk görevini en güzel bir şekilde yerine getir ve etti faridata rabbik. Rabbinin sana farz kılmış olduğu ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getir, eda et. Ve ameli amele ehlik. Ailenin, çoluk çocuğunun, eşinin işleriyle de ilgilen. Onların işini de yerine getir. Ve yatağa girdiğin zaman da 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber de. Bu sana bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Ve onlar da ne yapıyor? Gücenmiyor, niye böyle yaptın, niye bize hizmetçi vermedin gibi herhangi bir tavır içerisine de girmiyor. Tamam diyor, kabul ediyorlar ve bu emri yerine getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emrini yerine getiriyorlar. Ve hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben hiçbir zaman için bunu terk ettiğimi hatırlamıyorum. Diyorlar ki ya Ali, Sıffin'den savaşında da mı sen, o savaş alanında da mı bunu terk etmedin? Hayır diyor, orada dahi terk etmedim diye buyuruyor ki Peygamberimizin tavsiyelerini nasıl yerine getirmek için uğraştıklarını ve kendilerine bir görev addediklerini bu şekilde anlamış oluyoruz. Bu nedenle aynı şekilde biz de bu tesbihleri yatağımıza girdiğimizde yapmamızda fayda vardır. Peygamberimiz kızına tavsiye etmiş olmakla birlikte bütün ümmete de bir tavsiyedir. Yatağa girdiğimizde biz de yapalım. 33 kere Subhanallah diyelim, 33 kere Elhamdülillah diyelim, 34 kere Allahu Ekber diyelim. Bu inşallah bizim için hayır olur, güzellik olur, bereketin olmasına vesiledir. Bu fırsatı da kaçırmayalım ve değerlendirmiş olalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmur ruku'a, rükuyu tamam yapın, tam yapın, yerli yerince yapın ve sucuda ve secdeleri de. Fevellezî nefsî biyedihî, nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki innî le'erâküm min verâi zahrî, ben sizi arkamdan da görebiliyorum. İzâ rakâtüm, siz rükûya gittiğiniz zaman ve izâ secedtüm, siz secdeye gittiğiniz zaman ben sizi görebiliyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Demek ki bize bir emir var. Namaz kılma emri. Namazın şartlarından birisi de nedir? Rükû ve secdeyi tam yapma. Değil mi? Rükû namazın şartlarındandır, içindeki şartlarındandır. Secde yine namazın şartlarındandır. Peygamberimiz ne diyor? Rükû ve secdeyi tam yapın. Yerli yerince yapın. Tamama erdirin. Kıyamdasınız. Kıraatı yaptınız. Ondan sonra rükûya gittik. Rükûda ne yapacağız? Böyle ellerimiz dizde olacak. Dizlerimizi kavramış olacağız. Sırtımız düz olacak. Atalarımız ne der? Büyüklerimiz her zaman bize ne derler? Der böyle tepsiyi senin sırtına koydukları zaman düz duracak. Tepsi oynamayacak, tepsi yıkılmayacak. Bu şekilde rükuda duracaksın diye bize bir ölçü koymuşlar. Onun için böyle rükuda bizim sırtımız düz olacak. Sonra gözlerimiz ayaklarımızın ucunda olacak. Ayak parmaklarımıza bakar olacak. Bu nedir? Rükunun edebindendir, güzelliklerindendir. Dizlerimizde de ellerimiz olacak ve ellerimiz orayı kavramış olacak. Başımızı böyle sallamayacağız. Başımız da böyle düz duracak. Çünkü Peygamberimiz böyle başını ayaklara doğru sallamayı veya dize doğru sallamayı da yasaklamıştır. Ve başımızı da sallamayacağız. Bu rükunun özelliği. Sonra rükudan kalktık. Akabinde secdeye gidiyoruz. Secdede de ne yapacağız? Ayak parmaklarımız böyle yere değmiş olacak. İki dizimiz yere değmiş olacak. Ondan sonra burnumuz ve alnımız aynı şekilde yere değmiş olacak. Ve iki ellerimiz de yerde olmuş olacak. İşte bu rükunun akabinde yaptığımız secdenin olması gereken özelliği. Çünkü Peygamberimiz diyor, bunlar üzerine secde edilir. Burun, alın ne olacak? Yere değecek. Eller yerde ve erkekler ellerini böyle yere dizlerini yapıştırmayacaklar. Eller yerde, diğer taraf bilek ve kol tarafı ne olacak? Kalkık olacak. Karın bölgesi yukarı doğru çekik olacak. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimizin eşlerinden biri öyle buyuruyor. Resulullah secdeye gittiği zaman böyle bir koyunun kuzusu onun altından geçebilirdi. Bu şekilde olacak. Erkekler için bu şekil. Kadınlar için nedir? Daha kapalı olmaları, karınlarını dizlerine doğru çekmeleri, onların tesettürüne daha uygun bir vaziyet onlar da o şekilde alacaklardır. İşte secdeyi de bu şekilde yapacağız. Güzel secde, yerinde secde budur. Ve bir de secdeyi böyle gagalar gibi, başını koyduğu gibi kaldırmayacak. Ne yapacak? Güzel bir şekilde orada kalacak. Tesbihatını güzel yapacak. Rükudaki tesbihini de güzel yapacak. Secdedeki tesbihini de güzel yapacak. Yerli yerince yapacak. İşte Peygamberimiz diyor bunu güzel yapın. Ha benim arkama durduğunuz zaman ben diyor sizin ne yaptığınızı görürüm. Bu nasıl görme? Burada ne var? Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir özellik vermiş. Hususiyet vermiş. Bu hasaisün nebi derler. Peygamberimize ait özellikler vardır ki onun manevi bir gözle Allahu Teala onları görmeyi nasip ediyor. Bunun nasıl olduğu, ne şekil olduğunu biz bilemiyoruz. Ama bazı alimlerimiz diyor nasıl önde iki gözleri varsa manevi olarak da Allahu Teala omuzların üzerine de ona bir göz vermiştir. O da o anda onları görebiliyor diye açıklamalar getirmiştir. Neticede Allahu Teala o kuluna birçok mucizeler vermiştir. Mucize nedir? Böyle harikulade şey, yani aklın almayacağı şeye mucize denir. Bu da nedir? Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Allah-u Teala ona bu güzelliği, bu özelliği vermiştir. O ne diyor? Namaz esnasında ben diyor sizi secde ettiğiniz zaman da rükuya vardığınız zaman da ben sizi görebiliyorum diyor. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bu mucizeyi beyan ediyor. Ona göre diyor secdenizi de rükûnuzu da güzel yapın, tam yapın, yerli yerince yapın diyor. Çünkü bu namazın şartlarındandır, namazın güzelliklerindendir ve Rabbinin huzurundasın. Ve en önemli anda secde anıdır. Çünkü diyor kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Ve kul da bu anda ne yapacak? Rabbisine duasını etsin diye buyuruyor. O anı kaçırmamak lazım. Güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimu saffel mukaddem. Ön safı tamamlayın. Sümmellezi yelihi. Sonra gelen onu takip eder. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُمْ مِنَ الصَّفِّ الْمَاخِرِ Yani bir boşluk olduğu zaman da diğeri ne yapar? O boşluğu tamamlar diye bize namazda nasıl saf duracağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu çok önemli. Hele günümüzde çok ihmal ediliyor. Camilerde, namaz kılanlarda bunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, Namazda saf çok önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki ihtilaf etmeyin, yoksa kalpleriniz de ihtilaf eder. Ve safları sık ve düzgün tutun. Sık ve düzgün tutacak. Ne olacak? Omuzlar birbirine değecek. Aynı hizada olacak. İp çekmiş gibi olacak. Biri önde, biri arkada. Arada boşluk var, olmayacak. Ha, önde bir boşluk var, hemen o doldurulacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öne geçene ne yapıyor? Melekler salat eder diyor. Derecesi yükselir diyor. Ve Allah ve melekleri ilk safa salat ederler, dua ederler. Onlar için mağfirette bulunurlar diye buyuruyor. Ne yapacak? Hemen önde yer varsa öne geçecek. Ondan sonra boşaldığı zaman arkadaki o yeri boşalan yere geçecek. Bu şekilde arada boşluk bırakılmayacak ki şeytanlar arada gezinmesin. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Arada boşluk olduğu zaman şeytanların gezindiğini görüyorum diyor. Bu nedenle bizler namaza durduğumuz zaman ilk safa gelmeye çok dikkat edeceğiz. Önce namaza gelmeye çalışacağız. Boş saf olduğu zaman saftaki boşluğu hemen dolduracağız. Ondan boşalan yeri de hemen arkadaki boşalacak. Bu şekilde saflar tamam olmadan namaza geçmeyeceğiz ki Peygamberimiz ne yapmış? Böyle sahabeyi namazda düzeltmiş. Hatta Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında İnsanlar çoğaldığından dolayı arka saflardaki insanları düzeltmeleri için özel görevli tayin etmişler. Onlar arkalarda insanları böyle düz durmalarını sağlamışlar. Bu kadar safları düzeltme önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor, düzgün durun, kalpleriniz de düzgün olsun ve birbirinize karşı da merhametli olun. Demek ki böyle bir şey olmadığı zaman, saflar düz olmadığı zaman, aralarda boşluk olduğu zaman ne yapar? Birbirine karşı kişilerde de merhamet duygusu ortadan kalkar. Ve hatta bir hadis-i şerifte bu çok önemli, Peygamberimiz buyuruyor. Meleklerin Rableri yanında saf tuttukları gibi siz de saf durun. Ashab soruyor, melekler Rablerin yanında nasıl saf dururlar ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz diyor, ilk safı tamamlarlar. Safta birbirlerine kenetlenirler diye buyuruyor ki kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu mağfiret etsin diye de duada bulunuyor. İşte bu şekilde namazımızı en güzel bir şekilde kılalım ve iyi hale getirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

hülyasıdır. Aşk ölümcül bir hülyadır, anlayamadığım. Ey sarı gök bulutu, ey ıstırap gülşeni, son bir karanfil gibi taşıyacağım seni. Kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde, derindesin, rüya kadar derinde. Aşk ipek bir karanlıktır, kollayamadığım. Soylu, nazlı, esrarlı, gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için, tenhasında kuşlar uçan, sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından saadet burcuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle, kalırsam surları yıkmak isterim. Aşk gizemli bir şarkıdır, dinleyemediğim. Ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor, neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi, bilemiyorum. Aşk isyankar bir korkudur, sonlayamadığın. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara, ölü ve gözü yaşlı bırakır çocukları. Arıbeyi konunca ruhun zümrüt taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına, diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Aşk veremli bir türküdür, söyleyemediğim. Nameleri doruklardan yayılan, anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları. Kötürüm bir vadide geziyor kurbanları. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganları. Aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 Pera Yeşilçınar 0444 322 0444 Pera Yeşilçınar.com.

0: adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Hasrattır yiğidim azığımız, hicrandır. Mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidin, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: مسيرا او اما مريضا واما قتيلا. لا انا بقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا شهيدا.
1: Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. İnsan, taş ve ateş eski dostları beylin. Zakkum gözlemcileri, afsun dilencileri sac ayağı özlemindeyken çıldıran alevlerin ve dualarımız Ayasofya abartılırken ve çocukluğumuz ayartılırken ve yoksulluğumuz kokteyl kadehlerinde ve ölüm fiyatına ve kapalı zarf usulü demokratik demokratik satılırken köle pazarlarında biz oturmuş firavun mezarlarının gölgesinde serinleriz. Ve gün gelip dirilmek için bir yiğit Musa ve Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Çağı gelip de kitaba ve demire olan sevdamızı anımsayarak bir teviye dalaşmak, saldırmak, sataşmak ve vurmak varken karnına karnına zulmün nedendir böyle anlamsız ve kavgadan uzak yaşamak diyerek bizi alıp götüren, sonra tekrar götüren, bizi alıp Bedirlere, Uhudlara götüren, Endülüs'e, Kudüs'e, İstanbul'a götüren cesur ve heybetli ve diri ve gümbür gümbür bir erkeklik şöleni antlar içtiğimizi dosta düşmana ilan ederek gövdelerimizde beliren ürpertilerle iri ve parlak kavisler çizen hayatlar, hecin yüzlü ölümlerle buluştuğu gün can evimizde dağlar hep böyle sıram sıram dağ olarak sürdüremeyecek ömürlerini, denizler böyle telaşsız, yıldızlar böyle şehvetli ve sizler, yani sizler, yani ey zulmün ağları, hep böyle korkudan uzak seyredemeyeceksiniz sevecen ışırtılarla süzülen güneşi diyebilmek için ve gün gelip dirilmek için sabrı silah belleriz. Bir yiğit Musa ve bir Asa ve bir yedi Beyza bekleriz. Biz günde 1000 kez Tih çölündeyiz. Ne bıldırcın kuşları görmüşüz göğümüzde, ne kudret helvasından bir tat var soframızda. Kızıldeniz en delişmen günlerini yaşarken gençliğinin, Tur-u Sina sessiz sessiz kan alıyor göğsümüzde. Allah'ım.

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: 0-11 98 99 0-551 0-11 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr com.tr

bu kağıttan gemiyi bırakıyorum bu kağıttan denize. Bakıyorum bakıyorum da bitmiyor. Ne çok çizik atmışız yüreğimize. Dünya ne ki? Dünya ne ki? Beyaz olan her şey biraz mavi. İstesen de istemesen de bakarsın bir el tutmuş elini. Bilemez kimse. Allah dilediği gibi serper çiçeklerini ve çakar çivilerini dilediği gibi. Bir can olup öylece kaldığımız an, bir müzik olup sustuğumuz sesinle söyle bana. Bir çocuğun elleri bırakılır mı? Hiç bırakılır mı? Sana bakıyorum. Çevirme yüzünü. Ben yabancı değilim. Seninle bakıyorum bu büyük boşluğa. Sana bakıyorum. Şarkılara bakıyorum. Sis olduğu şarkılar. Elini arıyorum. Kalbim dünyanın ilk aşığının kalbi gibi ve ruhum paramparça. Sis oldu şarkılar, elini arıyorum. Bilemez kimse, beyaz olan her şey bazen bir cümleyi bitiremiyor. En son ölüm gelir, yine de erken deriz. Derinlikler için bir yol vardı, bilmiyorum. Her şey bitti mi? Bu kağıttan gemiyi bırakıyorum bu kağıttan denize. Sevgilim, sevgilim, böyle yalnız mı gidecektim?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Sözümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese

0: İletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.
8: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır.

0: salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim, hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan-ı Şerif. Peygamber Efendimiz bütün şehirlerin kalbine nazar ediyordu. Ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Şehirlerin kalbiyle insanlığın öncüsü, üstadı için vuslat zamanları yaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye 8 yıl önce hicret etmişlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye teşrifiyle Medine'yi münevvere olmuştu. Nurlu Medine olmuştu. Şimdi Resul Ekrem Efendimiz Mekke'ye bakıyordu. Mekke'ye yöneliyordu. Kabe'yi özlüyordu. Kabe'ye vuslat etmek istiyordu. Şayet Mekke'ye Allah'ın Resulü teşrif ederse, Mekke Resul-i Zişan'ı bağrına basarsa, Mekke'yi mükerreme olacaktı. Ufuklar buna işaret düşüyordu. Olaylar bunu gösteriyordu. 8 yıl önceydi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Medine'ye hicret yolculuğuna çıkıyorlardı. Mekke'den biraz uzaklaşmışlardı. Bir tepenin üzerine gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz Mekke'ye dönüyor ve asırlık bir can dostuna seslenir gibi sesleniyordu. Mekke diye başlıyordu. Ey Mekke diyordu. Sanki canlı bir varlığa sesleniyordu. Sanki kadim bir dosta sesleniyordu. Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah indinde en sevgili olansın. Şayet halkın beni çıkarmamış olsaydı senden asla ayrılmazdım buyuruyordu. Dağlar birbirlerine kavuşmazlardı. Ama insan insana kavuşurdu. Özellikle dostlar birbirine kavuşurdu. Gün ola harman olaydı. Gün gelir vuslat olurdu. Vuslat gerçekleşince ümmetin kalbinde yükselen iki şehir olurdu. Biri Mekke-i Mükerreme, diğeri Medine-i Münevvere. Ümmetin içinden müminler dalga dalga bu iki göz bebek şehre akarlardı. Umre için, hac için bir ırmak gibi akarlardı. Onların dilinde Mekke-i Mükerreme Allah'a misafir oldukları şehirdi. Medine-i Münevvere ise Allah'ın Resulüne, Resul-i Ekrem'e misafir oldukları şehirdi. Müminlerin kalbinde, ümmetin gözünde iki eşsiz hazineydi. Mümin oluşlarını en ileri boyutlarda terennüm ettikleri vuslat şehirleriydi. Şimdi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Oraya yöneliyordu. Ona varmak istiyordu. Olaylar bunu zorluyordu. Şartlar buna mahkum ediyordu. Olaylar dilleriyle sanki Peygamber ve Kabe'nin bu denli ayrı düşmesine tahammül edemiyordu. Hudeybiye anlaşmasıyla saldırmazlık anlaşması yapılmıştı. Mekkeli müşrikler Müslümanlara, Müslümanlar Mekkeli müşriklere 10 yıl saldırmayacaklardı. Uzun bir sulh dönemine giriyorlardı. Bu anlaşmayla o coğrafyadaki kabileler de iki taraftan biriyle ittifak edebileceklerdi. Bu iki gücün kanatları altına girebileceklerdi. Huzalılar Müslümanlarla ittifak yapıyorlardı. Bekiroğulları da Mekke müşrikleriyle ittifak yapıyorlardı. Huzalılara saldıranlar Müslümanlara saldırmış olacaklardı. Bekiroğullarına saldıranlarsa Mekke müşriklerine saldırmış olacaklardı. Bu iki kabile Bekiroğullarıyla Huzalılar uzun yıllar birbirleriyle savaşıyorlardı ve birbirlerine karşı derin düşmanlıkları vardı. Bu nedenle hemen kendilerini güvenceye almak istiyorlar ve ittifak yapıyorlardı. Bekiroğulları her fırsatta Huzalılara olan düşmanlıklarını gündeme getiriyor, hatta fırsat kolluyorlardı. Bekiroğulları Kureyş'in genç liderleriyle görüşüyor, onlardan yardım istiyor ve hatta onları tahrik ediyorlardı. Bekir oğulları Huzaalıların öldürdükleri adamlarının intikamını almak için yüksek gayretler gösteriyor, Kureyşlileri de Müslümanlar aleyhine tahrik ediyor, kışkırtıyorlardı. Onların bu çabaları bir sonuç veriyordu. Kureyş'in genç liderleri Bekir oğullarına yardım etmeye söz veriyorlardı. Ortada bir anlaşma vardı ama Bekir oğulları bu anlaşmaya değer vermiyordu. Hatta bunu kendi lehlerine kullanmak için fırsat biliyorlardı. Anlaşmaya ise Huzaalıların uyacağını kesin olarak biliyorlardı. Ama kendileri için bu anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktu. Bekir oğulları şimdi fırsat kolluyorlardı. Mekke müşriklerinin genç liderleri Bekir oğullarıyla beraberlerdi. Artık Huzaalılara büyük bir darbe vurabilirlerdi. İntikamlarını alabilirlerdi. Zaman fırsat kollama zamanıydı. Fırsat her zaman çıkabilirdi. İyi kollamak gerekiyordu. Bir gün Bekir oğullarının şairlerinden Enes bin Züneym İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden, aşağılayan şiirler okumaya başladı. Huzaalı bir genç işittiklerine dayanamayarak şairin kafasına bir darbe indiriyor ve kafası kanlar içerisinde kalıyordu. Bu durum Bekir oğulları için çok iyi bir fırsattı. Gece vaktiydi. Huzaalılardan kalabalık bir grup Arafat Dağı'nın civarındaki Fetir ismiyle bilinen kuyunun başında toplanmışlar, istirahat ediyorlardı. Bekir oğulları gece baskını yapıyordu. Huzaalılar uyuyorken saldırıyorlardı. Ama Huzaalılar süratli davranıyor, ustalıklı bir şekilde kendilerini koruyarak harem sınırlarına girmeyi başarıyorlardı. Harem bölgesinde kan dökülemezdi, canlara kıyılamazdı. Zira yüzyıllardır bir gelenek vardı. Harem sınırlar içerisinde kan dökmek, cana kıymak haramdı. Hiçbir Arap harem bölgesinde cinayet işlemeye cesaret edemezdi. Huzaalılar kendilerinden bir kayıp vererek harem sınırlarına kendilerini atmayı başarmışlardı. Bekir oğullar lideri Nefel bin Muaviye'ye Huzaalılar, "Ey Nefel, biz hareme girdik. İlahından sakın, ilahından kork. Artık kılıçlarınızı bizden uzak tutun," diye seslendiler. Fakat Nefel hiç beklemedikleri bir cevap veriyordu. "Bugün bizim için ilah falan yoktur. Ey Bekir oğulları, intikamınızı alın. Sizler hacıları dahi harem bölgesinde soymaktan çekinmezken şimdi bu adamları öldürmekten mi çekineceksiniz? Haydi intikamınızı almaktan geri durmayın," diyordu. Huzaalılar harame sığınmanın bir güvence olmadığını anlayıverdiler ve kadim dostları Büdeyl bin Verkan'ın evine sığındılar. Ama Bekir oğulları Büdeyl'in de evine saldırdılar. Huzaalılardan 20 kişiyi öldürdüler ve gecenin karanlığında ortalıktan kayboldular. Büdeyl ise olup bitenleri yakinen görmüştü. Mekke müşriklerinin fiilen yardım ettiklerine tanık olmuştu. Bu değil, bu denli vahşice katliama ve bunlara yardım edenlere nefretle bakıyordu. İnsanlığından utanıyordu. Bu durumu acilen Medine'ye gidip Peygamber Efendimiz'e haber vermek istiyordu. Gece katliamı Kureyşlere de makul gelmişti. İçlerindeki Müslümanlara ilişkin kinlerine biraz su serpilmişti. Ama sabah olduğunda soğukkanlılıkla düşündüklerinde büyük bir hata yaptıklarını anladılar. Öncelikle Hudeybiye anlaşması ayaklar altına alınmıştı. Oysa 2 yıl boyunca bir sükun dönemi yaşanmıştı. Şimdi ise kendi elleriyle anlaşmayı ihlal etmiş, bozmuşlardı. Kan dökmüşlerdi. hem de 20 kişinin canına kıymışlardı. Öldürülenlerin diyetlerini vermek isteseler bile çok zorlanırlardı. Özellikle Bekir oğullarının gücü buna yetmezdi. Mekke müşrikleri daha büyük tehlikeden korkmaya başladılar. Başlarına çok daha büyük tehlike gelebilir diye düşünmeye başladılar. Müslümanlar Mekke üzerine yürüyebilirlerdi. Mekke'yi işgal edebilirlerdi. Mekke'ye egemen olabilirlerdi. Bu durum ise Kureyş'in sonu demekti. Kureyş tarihe gömülürdü. Bu işe öncülük eden Kureyş'in genç liderleriydi. Ellerini kana bulamışlardı. İleri boyutta yanlış yapmışlardı. Hislerine kurban olmuşlardı. Bu durumdan Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'ın da haberi yoktu. Mahcup bir hal içerisinde Ebu Süfyan'a geldiler ve duruma haber verdiler. Ebu Süfyan dehşetle irkiliyordu, şok geçiriyordu. Böylesine büyük bir hata nasıl yapılabilirdi? Bu denli düşüncesizlik nasıl olabilirdi? Genç liderleri şiddetle azarlıyordu. Vahim yanlış yaptıklarını bağırarak dillendiriyordu. Ama olan olmuştu. Bağırıp çağırmanın hiçbir faydası yoktu. Sorunun çözümü için neler yapılabilirdi? Şimdi konu buydu. Ebu Süfyan hemen Medine yollarına düşmek istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek ve duruma bir çözüm üretmek istiyordu. Ama Ebu Süfyan ne teklif edecekti? Neler teklif edecekti? 20 insanın diyetini vermeleri mümkün değildi. Böyle bir teklif yapamayacaktı. Bekir oğullarının Kureyşlerle hiçbir bağı kalmamıştır. Onları cezalandırabilirsiniz diyemezdi. Böyle bir durum Kureyş'in bütün itibarını yok ederdi. Ancak kendilerinin olup bitenlerden haberlerinin olmadığını, Kureyş'in işin içinde bulunmadığını söylemeyi uygun buluyordu. Bunu diyecekti ve anlaşmanın yenilenmesini, sürenin daha da uzatılmasını teklif edecekti. Huzalılar derin bir hüznün içindeydiler. Zaman kaybetmeden Medine'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'e durumu anlattılar. Bekir oğullarının gece baskınına uğradıklarını, hareme sığındıklarını ve Budeyl'in evine sığındıklarını ama bütün bu değerleri Bekir oğullarının çiğnediklerini ve 20 insanlarının öldüğünü dile getirdiler. Kureyş'in ise engel olmadığını, mani olmadığını anlattılar. Huzalılar işin içinde Kureyş'in de bulunduğunu bilmiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ileri boyutta öfkelendiler. Huzalılara yardım edeceğini beyan buyurdular. Masum insanların öldürülmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dilhun etmişti, derinden yaralamıştı. Hayne-i saadetine geldi, duş almak istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halini gören Hazreti Ayşe annemiz Allah'ın Resulü'nü hiç o kadar öfkeli görmemişti. Duş alırken sürekli eğer Kâb oğullarına, Huzalılara yardım etmezsem yardım edilen olmayayım diye o derin hüznünü dile getiriyordu. Artık ufuklarda Mekke görünüyordu. Olaylar Mekke'yi işaret ediyordu. Mekke'ye gitmenin şart olduğunu dile getiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki, o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07:30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0506 218 47 80 0534 716 20 27

Sultanahmet Meydanı. Şu sese kulak verin, ötelerden gelen ses. Biri Tevfik ileri, biri Adnan Menderes. Sığındım ruhunuza, kusuruma kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Yalınız size değil, millete vaadimiz var. Bu mübarek meydanda çaresiz çare arar. Ne olur himmet edin, bizden uzak kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Sizi çok özlüyoruz unutanlara nispet. Ne olur siz söyleyin, kim menfidir kim müsbet? Bu eserler sizindir, bizi derde salmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Şu coşan halka bakın, millet sevgisi budur. Milyonları aştık, kim demiş kervan durur? Bu Asım'ın neslidir, başka kapı çalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Charo.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri, ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vedud Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Vedud, dilediği kulunu çok seven, aşkı ile yanan kullarını seven, salih kullarını sevip onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok layık olan demektir. Hud suresi. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ve yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim Rahim'dir, Veduttur. Buruc suresi. Şüphesiz Rabbinin yakalaması serttir. Çünkü yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Bununla beraber Gafurdur, Veduttur, Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. Değerli kardeşlerim, geceler boyu bir festival, eğlence alanına dönüşen gökyüzündeki yıldızlar ve ay, gündüzü ışıltılı bakışlarıyla nurlandıran güneş, yeryüzünün rengarenk elbiseleri, insanı bayıltan parfümleri ve nazenin yapraklarıyla süsleyen çiçeklerin salınışı, rüzgarla dervişleşip hu diyen ağaçlar, kıyıları bembeyaz köpüklerle döven dalgalar, çok daha büyük boyutlu bir aşkın, vedudun yansımasının varlığını anlatıyor. Ve bu noktada ilahi aşkın zerreden küreye kadar bütün kainatı nasıl kuşattığını gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, aşk yani şiddetli sevgi, Allah Zülcelal Hazretlerinin "Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım" buyurduğu, Habibim dediği, iki cihana sultan kıldığı, nev-i beşerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi tarafından bahşedilen ve yaratılış özüne işlenen cevherin adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud'un tecellisi, Rab ile kul arasındaki bağın en zirve noktasıdır. Miraç gecesi, Sidretül Müntaha'da kutlu yol arkadaşından ayrılan Cebrail aleyhisselamın "Bir adım daha atarsam yanarım" dediği nur makamının adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud isminin tecellisi, aklın aciz içinde kıvranıp gönüllerin kanatlanarak ötelere uçuşundaki sınırın adıdır. Aşk yani sevgi
yani El-Vedud'un tecellisi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkarıldıktan sonra tevbesinin kabul edilmesine sebep olan semalarda Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun adının yanında yazılan isimdeki sırdır. Sevgi, sevgilinin her emrine boyun eğmenin adıdır. Sevgi, kulluğun en mükemmel örnekliğini şahsında sergileyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin her emrini hayata geçirerek ayaklı Kur'an olma vasfını kazanmasının adıdır. Sevmek, yani El-Vedud'un tecellisine ermek, vermenin namutenahi, yani sınırsız boyutu. Sevmek, beraberinde taşıdığı sevilmek duygusu ile zirveleşen ve sevdiğime yakışayım isteği ile insanı hep ilerleten yürek enerjisinin adıdır. Ve aşk, şiddetli sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, dünyayı, onu bilmek, onu bulmak ve onun için yaşamak için gelinen mekan olarak görenlerin o engin kudret denizinde attıkları kulaçlarının adıdır. Ve aşk ve aşık, aşk yani şiddetli sevgi, Cenab-ı Hakk'ın aziz kıldığı birçok ilahi nimetlere erme şerefine nail ettiği ve Vedud isminin tecelligahı olan yüreğin adıdır. Nur Suresi. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. Ali İmran Suresi. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.

feyiz bulutlarından rahmetin oluk oluk akışının adıdır aşk. Kalpte yakın reyhanlarının boy atışı ile kalp evinin cennet bahçesine dönüşünün adıdır aşk. Yani sevgi, yani el-Vedud'un tecellisi. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Buyuran yüce Rabbimizin kulunun yüreğine arz ve semavat kadar genişlikler kazandıran muştusundaki yüceliktir. Aşk, muhabbetullah'ın enginliğinde kudretin sonsuzluğunu kavramaya çalışan gönlün hiçliği bilişteki zirve sonsuzluktur. Aşk, Allah'ı gereği gibi takdir edebilmektir. Lakin onu takdir edebilmekten çok aciziz. Bu mana denizi öyle engindir ki onda azimet gemileri yüzer. Gemilerin içinde hak yolcuları barınır. Onlar için dalgaların hiç önemi yoktur. Denizin tehlikeleri onları hiç korkutmaz. Muhabbet denizinde, yani el-Vedud olan Cenab-ı Hakk'ın vedudiyet, muhabbet denizinde yol alanları dalgalar yollarından alıkoymaz. Dua yüklüdür onların dudakları. Yol azıkları tevbe ve gözyaşıdır o evlerin. Onlar bilirler ki Allah Celle Celaluhu onları sevmekte ve korumaktadır. Nitekim onlar da Allah'ı sevmektedirler. Maide Suresi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Hak yolunun yolcularının huzur ve sevgi dolu yürekleri hep duadadır. Çünkü dua, aşık gönüllerin terennümünün adıdır. Tufan esnasında Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, sığınarak gönülden dua etmişti. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir menzile indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Mü'minun Suresi. Menzil, yani Hakkal Yakin durağının adıdır. Deniz kabarsa ne yazar, ne gam. Yolcuları içine alsa ne gam. Onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiş, ellerinden tutmuş, doğruluk makamı denilen yere çekmiştir. Kamer Suresi. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın, yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Aziz kardeşlerim, pek çok makama uğranır muhabbet denizinde ve her bir menzil, her bir uğrak yeri gözyaşı ile aşılır. Menzillerde konaklaya konaklaya vuslata, yani kavuşmaya varılır ve bu noktada ancak gözyaşları silinir. Aşıklar neşe içinde, hayran bir halde, ilahi nimetler sofrasında ağırlanarak ihsanlarının karşılıklarını alırlar.
Yunus Suresi. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Hakka vasıl olmak isteyen herkes bu engin ve dalgalı denizi aşmak zorundadır. Bu yolda gerekli olan en mühim şeylerden biri de El-Vedud isminin tecellisi olan aşktır. Yani şiddetli sevmedir. Aşk bu yolculuktaki hak erinin ateşinin adıdır. Her dem içini yakan, kavuran bir ateştir. Ama varsın yansın, yanandan ateş esirgenir mi? Kudret denizinde yanana aşk şerbeti sunulur. Allah aşkı ile yanan özüne kurbiyet bardağı ile öyle bir şerbet akıtılır ki içen bir daha ona doyamaz. Nasıl doysun ki? İnsan Suresi. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Rabbinin temiz içeceklerine nail olan, ona vasıl olan, onu bulan neden mahrum olur ki? Vuslat ise son durağın adıdır. Seyri ilallah bitmiş, seyri fillah başlamıştır. Zira dünya seyri ilallah, cenneti ise seyri fillah'tır. Ya o sevdi mi? Bizi severse ne olur biliyor muyuz? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetinde şöyle ifade buyruluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hak Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarını işte böyle sever. El-Veduddur o. El-Vedud. Bir kulundan razı olup onu sevdiğinde Cebrail aleyhisselamı çağırır ve ona şöyle buyurur. Ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam onu sever. Sonra semada seslenip der ki, Allah Celle Celaluhu falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Semadakiler de onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir. Nerede sevgiyi koklayabiliyorsak orada durmamız gerekir. Bizi muhabbetullah'a ulaştıracak bir menzilin o zaman önüne varmışızdır. Ölümün nicelerine korku olduğu yerde, ölümün hak erlerine vuslat oluşunun adıdır aşk ve El-Vedud'un tecellisi olan şiddetli sevgi. Cennetler
o geliyor diye seslenirken, Refik-i Ala'ya gidiyorum deyişteki gülümsemenin adıdır. Rabbimiz bizleri El-Vedud isminin tecellisine mazhar eyle. Seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevdirdiklerini sevmeyi bizlere nasip eyle. Rabbimiz sevgini diliyor ve dileniyoruz senden. Sevginle yaşayanlardan, sevgiyi karşılıksız sunanlardan, sevginle yoğrulanlardan eyle bizi. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Sevginle yaşat, sevginle öldür, sevginle dirilt bizi, sevginle haşret bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Süveyda'ya ağıt. Ben bir aziz değilim, hele gündüz değilim. Attığı her adımda siyah bir iz bırakan, bir yanında ürküten bir baldıran gövdesi, bir yanında kederi özümleyen bir lale, merhamet sahrasının uyuyan gecesiyim. Bırak da böyle bitsin bu günahkar serüven, bırak da kurtarayım bu emanet sarayı. Yeter imtiharınla oyduğun yüreğimi, umutsuz şarkılarla avutulduğum yeter. Göğsümde bir yanardağ kıvranıyor Rüveyda, yaraları kapandıkça kanıyor Rüveyda. Duman çöktü güneşin sitem aynalarına, aralandı perdeler, şimdi sessiz değilim. Dertliyim, viraneyim, ben bir aziz değilim. Azizler tohum eker sevgi tarlalarına. Senin gözlerin dram, oysa ağlatan benim. Ben dilenci, sen sultan, sevgi dağıtan benim. Sen ışık, ben karanlık ve aydınlatan benim. Ben ölümüm, sen hayat, cana can katan benim. Sabah sende oluyor, güneşi tutan benim. Soran ben, sorulan sen, hüznü damıtan benim. Öldüren ben, ölen sen, kabirde yatan benim. Sen sevda yüklü bulut, göklerimin sahibi. Saklıyorum içimde seni bir tufan gibi. Nerede uğruna ömür verdiğim bela, nerede? Her hatıra bir demet zakkum meyhanelerde. Düşlerim esrarınla çoğalan pervanedir. Götür benden ahzanı, bana ihsanı getir. Yalanı reddederken düşüyorum yalana. Ben bir aziz değilim Rüveyda, anlasana. Bu ağıdı öldüğün için söylemiyorum. Sen ölmedin Rüveyda, at vuruldu, ben öldüm. Her hamlesi bir tabut şimdi bakışlarının. Yıkayıp kefenledim, mehtabına gömüldüm. Her iklime kanatlı bir haberci salsınlar. Çağır aşıklarını, namazımı kılsınlar. Duysun alem ateşin dağı erittiğini, bu illetin taşları bile çürüttüğünü. Gün olur da ayrılık yumağı çözülür mü? Bergüzarım ayaklar altında ezilir mi? Rüveyda, görür müyüm yeşil ufuklarını? Seninle bir sonsuzluk bulur muyum Rüveyda? Yoksa hep bu kabirde kalır mıyım Rüveyda?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

Şiirim imanım benim adlanır. Ben bu şiiri Türkiye'nin büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki, bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki, şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya vadar eleyen onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun? İmanını bulmamış. Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, gama borçludur. Şehrim, şairliğim de akideme borçludur. Şehrim, namusum benim.

100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey aya 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk,

0: 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren odur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
1: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
0: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini. Bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün. Artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde. Kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer. Kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı. Ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki. Heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki. Yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek. Küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün. Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular. İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar. Eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler. Bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri. Estikçe titriyor gönül telleri. fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?
1: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap, kırtasiye, ev

0: Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi ter

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604, 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir programda sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bu hafta Lemalar Mecmuası'ndan, onu takip eden Mektubat Mecmuası'ndan inşallah okuyacağız. Dördüncü lema, Bismillahirrahmanirrahim. Minhacü sünne, bu risaleye layık görülmüştür. Mesele-i imamet bir mesele-i feriye olduğu halde, ziyade ehemmiyet verildiğinden, bir mesail-i imaniye sırasına girip, ilmi kelamda ve usulü dinde medar-ı nazar olduğu cihetle, Kur'an'a ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz'i bahsedildi. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Şu ayet-i azimenin çok hakaik azimesinden bir iki hakikatına iki makam ile işaret edeceğiz. Birinci makam dört nüktedir. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhametini ifade ediyor. Evet, rivayet-i sahiha ile mahşerin dehşetinden herkes, hatta enbiya dahi nefsi nefsi dedikleri zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ümmeti ümmeti diye rehfet ve şefkatini göstereceği gibi, yeni dünyaya geldiği zaman ehli keşfin tasdikiyle validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve merhameti. Bütün enbiyalar mahşerde rivayet-i sahihanın belirttiğine göre nefsi nefsi dedikleri zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ümmeti ümmeti diye. Rehfeti ve şefkati bu dünyada. Yani yeni dünyaya geldiği zaman da, daha doğum esnasında yine validesi onun münacatından ümmeti ümmeti işitmiş. Öyle bir peygambere ümmet olmuşuz. Hem bütün tarihi hayatı ve neşrettiği şefkatkârâne mekârim ahlak, en güzel noktada kemal-i şefkat ve refetini gösterdiği gibi ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, ümmetinin hadsiz salavatına hadsiz ihtiyaç göstermekle, yani ne kadar salavat-ı şerife getirirse o kadar kârdır. Çünkü öyle bir peygambere, ümmet ümmeti diyen bir peygambere Cenab-ı Hak bizi nasip etmiş. Onun için salavatı cimrilik noktasında değil de cömertlik noktasında sıkça söylememiz gerekiyor. Ümmetinin bütün saadetleriyle kemal-i şefkatinden alakadar olduğunu göstermekle hassiz bir şefkatini göstermiş. İşte bu derece şefkatli ve merhametli bir rehberin sünnet-i seniyesine müraat etmemek ne derece nankörlük ve vicdansızlık olduğunu kıyasıyla. Yani Peygamberimizin hayatını ne kadar hayatımıza tatbik etsek, hayatımızı Peygamberimizin hayatıyla hayatlandırmış olsak, hayatımız o kadar güzel olacak, bereketli ve feyizli olacak. Ama bunun tam tersini düşün, nankörlük ve vicdansızlık gibi manalar ortaya çıkacak. İkinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam külli ve umumi vazife-i nübüvvet içinde, Peygamberimizin külli ve umumi nübüvvet vazifesi var. Bazı hususi cüz'i maddelere karşı azim bir şefkat göstermiştir. hususi durumlarda cüz'i olarak azim bir şefkat göstermesi. Zahir hale göre görünüşte o azim şefkati o hususi cüz'i maddelere sarf etmesi vazife-i nübüvvetin fevkalade ehemmiyetine uygun gelmiyor. Fakat hakikatte o cüz'i madde külli umumi bir vazife-i nübüvvetin medarı olabilecek bir silsilenin, yani külli ve umum bir vazife var. Demek ki Cenab-ı Hak orada bir sevki ilahi noktasında, yani sahabe-i kiram o manayı idrak etmek için onu ne yapıyor? Peygamberimize onu ihsas ettirmek için soruyor. Bir silsilenin ucu ve mümessil olduğundan o silsile-i azimenin hesabına, o neslin, gelecek neslin temsilcisi olması hasebiyle onun mümessiline, onun temsilcisine fevkalade ehemmiyet verilmiş. Nasıl oluyor bu? Mesela örnek, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan torunu ve Hüseyin'e karşı küçüklüklerinde gösterdikleri fevkalade şefkat ve ehemmiyet azime. Demek ki buradaki şefkat ve ehemmiyet azime. Yalnız cibilli, akrabalık noktasında değil, şefkat ve hissi karabetten, yakınlıktan gelen bir muhabbet değil. Nasıl? Belki vazife-i nübüvvetin, peygamberlik vazifesinin, bir hayt-ı nuranisinin, nurani bir hattın, bir ucu ve veraset-i nebeviyenin, peygamberimizin varisleri olması hasebiyle gayet ehemmiyetli bir cemaatinin menşei, başlangıcı, mümessili, temsil edicisi, fihristesi, örneği cihetiyledir. Demek ki Peygamberimiz aleyhisselam Hasan ile Hüseyin'e, torunlarına, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'e gösterdiği o şefkat, akrabalıktan ziyade, yakınlıktan ziyade o varislik noktası, ehemmiyetli bir cemaati teşkil edecek, yani Peygamberimizin soyunu temsil edecek, mümessil ve örnek olacak alem-i İslam'a. Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh kemal-i şefkatinden kucağına alarak başını öpmesiyle, Hazreti Hasan'dan radıyallahu anh teselsül eden nurani nesli mübarekinden Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani gibi çok mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam olan zatların hesabına Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş ve o zatların istikbalde edecekleri hizmet kutsiyelerini nazar-ı nübüvvetle görüp takdir ve istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh başını öpmüş. Yani Hazreti Hasan'ın soyundan gelecek, neslinden türeyecek Gavs-ı Azam, başta Şeyh-i Geylani Hazretleri gibi, bunlar Peygamberimizin mehdi misal verese-i nübüvvet ve hamele-i şeriat Ahmediye, Peygamberimizin hayatını en güzel şekilde insanlara tatbik edecek, gösterecek, örnek olacak hesabına, onların olan zatların hesabına Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Çünkü Hazreti Hasan'ın nesline, soyuna dayanıyor yani. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in de soyu kime dayanıyor? Peygamberimize dayanıyor. Nübüvvetle takdir görüp istihsan etmiş ve takdir ve teşvike alamet olarak Hazreti Hasan radıyallahu anh başını öpmüş. Hem Hazreti Hüseyin'e karşı gösterdikleri fevkalade ehemmiyet ve şefkat, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a da gösterdiği fevkalade ehemmiyet, önemli bir husus ve şefkat. Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh silsile-i nuraniyesinden gelen Zeynel Abidin, Cafer-i Sadık gibi eğimme-i alişan şanı ile eğimme-i alişan olan ve hakiki verese-i nebevi gibi, Peygamberimizin hakiki varisleri gibi pek çok mehdi misal zevat-i nuraniyenin, nurani zatların namına ve dini İslam ve vazife-i risalet hesabına, Peygamberimizin ve risaleti hesabına, İslamiyet namına hesabına boynunu öpmüş, kemal-i şefkat ve ehemmiyetini göstermiş. Yani Hazreti Hasan'ın başını öpmesi, Hazreti Hüseyin'in de boynunu öpmesi, demek ki onların neslinden gelecek zatların İslamiyet'e etmiş olduğu hizmetleri ileride Cenab-ı Hak sevki ilahiyle bildirmiş. Evet, Zat-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gayb aşina kalbiyle dünyada asr-ı saadetten ebed tarafına ebed tarafında olan, meydan haşi temaşa eden ve yerden cenneti gören ve zeminden gökteki melaikeleri müşahede eden ve zaman-ı Adem'den beri mazi zulümatının perdeler içinde gizlenmiş hadisatı gören, hatta Zat-ı Zülcelal'in rüyetine mazhar olan nazar-ı nuranisi, çeşm-i istikbal banisi, binisi, elbette Hazreti Hasan ve Hüseyin'in arkalarında teselsüz eden aktab, kutuplar ve imme-i verase, varisler ve mehdileri görmüş hidayetçileri ve onların umumu namına başlarını öpmüş. Evet, Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın başını öpmesinden Şah-ı Geylani'nin hisse-i azimesi var. Azim bir hissesi var Şah-ı Geylani Hazretleri'nin. Üçüncü nükte, illel meveddete fil kurbe ayetinin bir kavle göre manası. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazife-i risaletin icrasına mukabil ücret istemez. Peygamberimiz hiç kimseden ücret istememiş İslamiyet namına. Yalnız Ali Beytine meveddeti istiyor. Onlara tabi olmayı istiyor. Eğer denilse bu manaya göre karabet-i nesliye, yakınlık cihetinden gelen bir fayda gözetilmiş görünüyor. Halbuki inne ekremekum indallahi etkakum sırrına binaen karabet-i nesliye değil, belki kurbiyeti ilahi noktasına, Cenab-ı Hakk'a ilahi noktada yakınlık ve vazife-i risalet cereyan ediyor. El cevap, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gayb aşina nazarıyla görmüş ki Ali Beyti alem-i İslam içinde bir şecere-i nurani hükmüne geçecek. Ali Beyti, onun Ali Beytinden gelen nesiller onun şecere-i nurani hükmüne geçecek. Alem-i İslam'ın bütün tabakatında kemal-i insaniye dersinde rehberlik ve mürşitlik vazifesini görecek zatlar ekseriyet mutlaka ile Ali Beyt'ten çıkacak. Yani Peygamberimizin soyundan gelen zatlar. Teşehhütteki ümmetin al hakkındaki duası ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid'dir makbul olacağını keşfetmiş. Yani nasıl ki milleti İbrahimiye'de, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinde ekseriyeti mutlaka ile nurani rehberler Hazreti İbrahim'in Aleyhisselam'ın alinden neslinden olan enbi olduğu gibi ümmeti Muhammediye'de de Peygamberimiz'de Aleyhisselatü Vesselam'da ve zayıf-ı azime İslamiyet'te ekser turuk ve mesalikinde enbiya-i bene İsrail gibi İsrail ulemasının İsrail peygamberlerinin aktabı gibi aktab-ı Ali Beyt-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam görmüş. Onun için kullâ es'elikum aleyhi ecran illel meveddete fil kurba demesiyle emrun olarak Ali Beyt'e karşı ümmetin meveddetini istemiş, tabi olmasını. Bu hakikat teyit eden mükerrer rivayetlerde ferman etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Veda hutbesinde bize bunu tavsiye ediyor. Onlara temessük etseniz, uysanız necat bulursunuz, kurtuluşa erirsiniz. Biri Kitabullah, kitabımız Kur'an-ı Kerim. Biri Âl-i Beyt'im. Âl-i Beyt'ten maksat nedir? Çünkü sünnet-i seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihette iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyt'tir. Yani Âl-i Beyt'ten maksat nedir burada? Peygamberimizin hayatını tatbik etmeleri ve Peygamberimizin soyundan gelmeleri. İşte bu sırra binaendir ki kitap ve sünnete ittiba unvanıyla bu hakikati hadisiye bildirilmiştir. Demek Ali Beyt'ten vazife-i risaletçe muradı sünnet-i seniyesidir. Yani Ali Beyt'ten maksat nedir? Risalet noktasında, peygamberlik noktasında muradı sünnet-i seniyesidir. Sünnet-i seniye ittiba terk eden hakiki Ali Beyt'ten olmadığı gibi Ali Beyt'e hakiki dost da olamaz. Yani Peygamberimizin hayatını yaşamayan, tatbik edemeyen Ali Beyt'e hakiki dost da olamıyor. Ali Beyt'ten olmadığı gibi. Hem ümmet Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, ümmetini bu Âl-i Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı şudur ki, zaman geçtikçe Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahi ile bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. Yani Kerbela hadisesinde Muharrem ayı olması hasebiyle burayı okuyoruz. Yani Cenab-ı Hak o hadiseyi hayra inkılap ettirmiş. Kader nevinden cihetleri var. Âl-i Beyt çok tekessür edeceğini izni ilahi ile bilmiş ve İslamiyet zaafa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaati mütesanide lazım ki alem İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde medar ve merkez olabilsin. Alem İslam'ın terakki noktasında değil mi? Medar ve merkez. Niye? Çünkü Âl-i Beyt izni ilahiyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'in etrafına toplamasını arz etmiş ümmetini. Ya şimdi şöyle bir mektubatta mecmuasına geçelim. Burada mesela bir soru var Mucizet Ahmediye'de. Eğer denilse neden Hilafet-i İslamiye Âl-i Beyt-i Nebevi'de takarrur etmedi, ilerlemedi? Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Değil mi? Onlar en güzel noktada İslamiyet'i en güzel şekilde bize ifade etmişler. El cevap, saltanatı dünyevi aldatıcıdır. Dünya saltanatı hakikaten insanı aldatır. Dünya çok mekkardır, gaddardır. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tane tokat vurur. Üstadımız bunu söylüyor yani. Âl-i Beyt ise hakaik İslami ve ahkam-ı Kur'aniyi, İslam'ın hakikatlerini, Kur'an'ın hükümlerini muhafazaya memur idiler. Hilafet ve saltanata geçen ya Nebi gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin, 4 halife gibi ve Ömer İbni Abdülaziz-i Emevi ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühtü kalbi olmalı ki aldanmasın. Ama bu manaları olmadığına göre demek ki bunu kaderin evinde Cenab-ı Hak ne yapmış? Durdurmuş. Halbuki Mısır'da Âl-i Beyt namına teşekkül eden Devlet-i Fatimiye, Hilafeti ve Afrika'da Muvahhidin hükümeti ve İran'da Safeviler devleti gösteriyor ki saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyt'e yaramaz. Dünya saltanatı. Vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini, dinin muhafazası ve hizmet-i İslamiyeti onlara unutturur. Unutturan ne? Saltanat dünyeviye. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler. İşte bak Hazreti Hasan'ın neslinden gelen aktaplar, hususan Aktab-ı Erbaa ve bilhassa Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Abdülkadir Geylani ve Hazreti Hüseyin'in nesline gelen imamlar, hususan Zeynel Abidin ve Cafer-i Sadık ki her biri birer manevi mehdi hükmüne geçmiş. Manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar-ı Kur'ani'yi, Kur'an'ın nurlarını ve hakiki imaniyi neşretmişler hakiki noktada. Cedde emcetlerinin, dedelerinin birer varisi olduklarını göstermişler. Yine bir soru daha var. Eğer denilse mübarek İslamiyet ve nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin, Kerbela'nın hikmeti ve veçi rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değildiler. Değil mi? Görünen bir haksızlık var ortada. El cevap, nasıl ki baharda dehşetli yağmurlu bir fırtına, bahar mevsiminde değil mi? Yağan bir yağmur, bir fırtına, her taife-i nebatatın, bitkilerin, tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, kabiliyetlerini tahrik eder, inkişaf ettirir açılmasını. Her biri kendine mahsus çiçek açar. Fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne gibi çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiyet tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyetin hıfzına koşturdu. Her birisi kendi istidadına göre camiye-i İslamiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazifeyi omzuna aldı. Kemali ciddiyetle çalıştı. Demek ki oradaki o bahar örneği çok güzel bir örnek. Ne oldu? Hepsi birden İslamiyet tehlikededir, bu hadiseler olunca yangın var diye her biri, her taife kendi üzerine düşen vazifeyi almasına bir sebep oldu kaderin evinden. Bir kısmı hadislerin muhafazasına, bak bir kısmı hadisleri muhafaza etmeye, bir kısmı şeriatın muhafazasına, İslam'ın şartlarının değil mi, şeriatın, bir kısmı hakaik imanın muhafazasına, iman noktasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza. Her biri taife bir hizmete girdi. Vezaif-i İslamiyet'te hummalı bir surette sahiptir. Çalıştılar, muhtelif renklerde çok çiçekler açıldı. Bir çiçek yerine binlerce çiçek açmış. Pek geniş olan alem-i İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı. Yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat maalesef o güller ve gülistan içinde ehli bid'a fırkalarının dikenleri dahi çıktı. Yani o kadar çalışmada değil mi? Gül var ama dikeni de var. Altında gübresi de var, kokusu da var. Ama sonuçta hepsi gülü temsil ediyor. Güya desti kudret celal ile o asrı çalkaladı. Cenab-ı Hak celal ismiyle o asrı çalkaladı. Kerbela hadisesinde şiddetle tahrik edip çevirdi. Ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi. O hareketten gelen bir kuvve-i anil merkezi ile pek çok münevver müştehitleri ve nurani muhaddisleri, kutsi hafızları, asfiyaları, ahtapları, alem-i İslam'ın aktarına uçurdu, hicret ettirdi. Şarktan garba kadar, doğudan batıya kadar ehli İslam'ı heyecana getirip Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Elhamdülillah. Yani bizim buradaki bakacağımız şey İslamiyet noktasında İslamiyet'in burada muhafaza edilmesi. Yine güzel bir soru var. Üçüncü sualiniz, o mübarek zatların başına gelen o feci gaddarane muamelenin hikmeti nedir diyorsunuz? Yani o mübarek zatlar kimler? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, bunlar. El cevap, sabıkan beyan ettiğimiz gibi Hazreti Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında merhametsiz kadre sebebiyet verecek üç esas vardı. Birisi, merhametsiz siyasetin bir düsturu olan hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhas feda edilir. İkincisi, onların saltanatı unsuriyet ve milliyete istinad ettiği için milliyetin gaddarane bir düsturu olan milletin selameti için her şey feda edilir. Yani onlardaki o siyaset manası İslamiyet'le örtüşmediği için ne olmuş? Bunlar bu cihete bakmış. Üçüncüsü, Emevilerin Haşimilere karşı anhanesinden rekabet damarı Yezid gibi bazılarda bulunduğu için şefkatsiz bir kadere kabiliyet göstermişti. Dördüncü bir sebep de Hazreti Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin Arap milliyetini esas tutup sair milletlerin efradına memalik, köle namıyla tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gururu milliyelerini kırmaları yüzünden Milali Sair'i Hazreti Hüseyin'in cemaatine intikam karane ve müşevveş bir niyetle iltihak ettiklerinden Emevilerin asabiyet-i milliyelerine fazla dokunmuş ve gayet gaddarane ve merhametsizcesine meşhur faciye sebebiyet vermişlerdir. Meşhur dört esbab zahiridir. Dört tane saydığımız bu sebepler zahir noktasında ama kader noktasında bakıldığı vakit Hazreti Hüseyin'in ve akrabasına o facia sebebiyle hasıl olan netayici uhreviye ve saltanat-ı ruhaniye ve terakkiyat-ı manevi o kadar kıymetlidir ki o facia ile çektikleri zahmet gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer bir saat işkence altında şehit edilse öyle bir mertebeyi bulur ki 10 sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o nefer şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şeyle pek çok şeyler kazandım diyecektir. Evet, yani hülasa-i kelam burada dikkatimizi çeken nokta nedir? Kader noktasında, yani kaderi tenkit etmeyeceğiz. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, değil mi? Kırar ve rahmetten mahrum kalır. Ya bizim yapacağımız buradaki nokta, İslamiyet namına, İslamiyet'in bütün her şeyle elden gitmemesi için her yer, herkes seferber olmuş. Yani niye? Çünkü kader noktasında. Yine bir soru var son olarak. Eğer dense bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kader-i ilahi ve rahmeti ilahi onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiştir? Yani bu kadar bunlar haklı olduğu halde ama adalet noktasında Cenab-ı Hak bizi bizden daha iyi biliyor. El cevap, Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması, Hazreti Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip engelleyip mağlubiyetlerine sebep olmuş. Ama kader noktaya nazarında, bak yine kader, zahiri sebepler hep bir şekilde ortaya çıkacak ama hakiki sebep ne? Kader. Ama kader noktayı nazarına feci akıbetin hikmeti ise Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzet edildiler. Manevi bir saltanat var. Dünya saltanatı değil ki. Ahiret noktasında değil mi? Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cemi birleşmesi gayet müşkildir. Zor bir şey. Onun için onları dünyadan küstürdü. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanat-ı maneviyeye tayin edildiler. Adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular. Yani adi vali, sıradan bir vali olacağı yerde velilerin, evliyaların aktaplarına merci oldular Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin radıyallahu anh efendilerimiz. Demek ki biz ümmeti Ali Beyt'in etrafında toplamak arzusunun sırrı peygamberimizde bu geçiyor yani. Zaman geçtikçe Ali Beyt çok tekessür edeceğini, çoğalacağını izni ilahiyle bilmiş, Cenab-ı Hakk'ın izniyle bilmiş ve İslamiyet zayıflığa düşeceğini anlamış. O halde gayet kuvvetli ve kesretli bir cemaat-i mütesanide tesanüt noktasında bir cemaat lazım ki alem-i İslam'ın terakkiyatı maneviyesinde, manevi terakkiyatta medar ve merkez olabilsin. İzni ilahiyle düşünmüş, Allah'ın izniyle düşünmüş ve ümmetini Âl-i Beyt'i etrafına toplamasını arzu etmiş. Evet, Âl-i Beyt'in efradı, fertleri ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafgirlik de çok ileridedirler. Yani onların o şeyini biz sorgulayamayız. Yani ama teslimiyet noktasında, tarafgirlik noktasında, iltizam noktasında değil mi? Uyma noktasında çok çok ilerideler. Çünkü İslamiyet'e fıtraten, neslen, nesil olarak ve cibilliyeten, yakınlık olarak taraftardırlar. Cibilli taraftarlık zayıf ve şanssız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandı ve şeref kazandı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate taraftarlık ne kadar esaslı ve fıtri olduğunu bilbeda hisseden bir zat hiç taraftarlığı bırakır mı? Ehl-i Beyt işte, Ehl-i Beyt işte bu şiddeti iltizam ve fıtri İslamiyet cihetiyle din-i İslam lehinde edna bir emareyi kuvvetli bir bürhan gibi kabul eder çünkü fıtri taraftardır. Başkası ise kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder. Aradaki fark bu. Onlar tam teslim. Bizdeki teslimiyet, ondaki teslimiyet. Yani aradaki fark o kadar ince ki, yani tereyağından tabiri caizse kıl çeker gibi. Çok hassas bir denge var. Yani Muharrem ayı Cenab-ı Hakk'ın haram kılmış olduğu aylardan bir ay. Ama bu ayda mesela birçok hadiselerden cereyan ediliyor. İşte birçok peygamberin dualarının kabul olduğu, değil mi? Bunları hep böyle tefekkür etmek lazım. Evet kıymetli dostlar, yine bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse başka bir programda sizlerle buluşmak ümidiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum inel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10.000 değil, 5.000 değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Beni benden alıp alıp götüren, saçını rüzgara katarsın sevda. Şaşma ufuk gibi yandığıma sen, bende doğar, bende batarsın sevda. Afet yakar diye duyulmuş gözün, bir çift namlu gibi oyulmuş gözün. Beni çıldırtmaya koyulmuş gözün, mermini şurama atarsın sevda. Ağlayışın yaman, gülüşün yaman, pençende yüreğim, başımda duman. Ciğer kebap olup yandığım zaman, su değil baldıran tutarsın sevda. Ben gün doğusunda beklerken seni, neden hep lodosa açtın yelkeni? Turnalar mı alıp gitti neşeni? Şimdi hangi koyda yatarsın sevda? Bırak sürüklene suyuna beni, hedef bendim, gerdin yayına beni. Ne dehşet getirdin oyuna beni. Betersin, betersin, betersin sevda.

Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşı. Bazen bir çiçektir Sultanahmet meydanında yüreğim. Bazen uçuşan güvercinlerdir Bayezid meydanında. Gizemli sözler söylemek bana göre değil. Zorba günahkar rejimlerden nefret ederim. Ey insanlar, siyahlar, beyazlar, Patagonyalılar. Ben bir gezginim. Her cuma içimde kırlangıçlar, merhametler ve az bulduğum acılar ile kendimi ararım kendi içimde. Beni şaşırtıyor şimdi insanlar. Kafalarında bin bir hesap, bin bir fitne. Malları ve evlatlarıyla yaşayıp gidiyorlar. Konuştuklarında göğüslerine hücum eden cereyan, bakışlarına ram olan cesaret gülümsetiyor beni. Yeni yapılanmalar gözleniyor. Yeni vitrinler, büyük laflar ediliyor. Büyük adamlar yetişiyor etrafımızda. Yazık sanacak saygılardan, ihanete varan sevgilerden, fikrinden, düşüncesinden, tavırlarından, neticesi karanlık saplantılarından. Peki nedir dağınık ve uzak duran, neyin telaşı? Ben bir gezginim. Her cuma içimde değirmen taşım.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Vahdet İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği Hayır Çarşısı'na davet. Reyonlarımız ev yemekleri, pasta, meşrubat, dondurma, tatlı, bazı sıkma, döner, tantuni, cızbız, ayakkabı, terlik, hediyelik eşya, kitap kırtasiye, ev yapımı, çeyiz, mefruşat, takı, el örgü, züccaciye, oyuncak, mini market, erkek giyim ve daha birçok reyonumuzla sizleri 26, 27, 28 Haziran tarihlerinde sabah saat 07.30 ile akşam saat 23 arası Gaziantep 100. Yıl Parkı Ulu Cami arkası Hayır Çarşısı'na bekliyoruz. Hayırda yarışmak için tüm halkımızı Hayır Çarşısı'na davet ediyoruz.
6: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yeri

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın.

gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara! Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize. Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bugün de onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış, imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanından uzaklaşacak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 011 99 0551 011 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ey keman ebru, nala kurban edersem can sana. Bin benim gibi ider her laksa can kurban sana. Mihrini canda ezelden saklar idim, sanma kim dar-ı dünyada görüp hayran olup duracağım sana. Dilde gamzen zahmına merhem didim dilber, dedi. Tiri müjganım yeter, her lahzada derman sana. Pertevi hüsnün meğer, eflake düşmüş ay o gün. Gece gündüz rezmurup olmuş durur hayran sana. Hubluk sende tamam olduğuna hacet budur. Katibi kudret ki yazmış ol hattı reyhan sana. Hune dil yaşınla adli, erçi seyl oldu diri. Kanlı yaşın görecek, rahmeylemez canan sana.

Didara talip olan olmaz cinana muhtaç. Canana ihtiyacit, gel olma cana muhtaç. Kaşınla kirpiğinden kattüme gamze bestür. Şemşir zenler olmaz tiru kemana muhtaç. Ol afitabın itsem hakiderinde mesken. Bir zerre olmaz idu kasr-ı cinana muhtaç. Çün macera bilindi, başından oldu takrir. Ol mesnekim ıyan, olmaz beyana muhtaç. Adli, nigara halün arz et, niyaz birle

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde

durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim, hicretin 8. yılı, mübarek Ramazan-ı Şerif. Peygamber Efendimiz bütün şehirlerin kalbine nazar ediyordu. Ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Şehirlerin kalbiyle insanlığın öncüsü, üstadı için vuslat zamanları yaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye 8 yıl önce hicret etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrifiyle Medine'yi münevvere olmuştu. Nurlu Medine olmuştu. Şimdi Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'ye bakıyordu. Mekke'ye yöneliyordu. Kabe'yi özlüyordu. Kabe'ye vuslat etmek istiyordu. Şayet Mekke'ye Allah'ın Resulü teşrif ederse, Mekke Resul-i Zişan'ı bağrına basarsa, Mekke'yi mükerreme olacaktı. Ufuklar buna işaret düşüyordu. Olaylar bunu gösteriyordu. 8 yıl önceydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber Medine'ye hicret yolculuğuna çıkıyorlardı. Mekke'den biraz uzaklaşmışlardı. Bir tepenin üzerine gelmişlerdi. Peygamber Efendimiz Mekke'ye dönüyor ve asırlık bir can dostuna seslenir gibi sesleniyordu. Mekke diye başlıyordu. Ey Mekke diyordu. Sanki canlı bir varlığa sesleniyordu. Sanki kadim bir dosta sesleniyordu. Ey Mekke! Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve Allah indinde en sevgili olansın. Şayet halkın beni çıkarmamış olsaydı senden asla ayrılmazdım buyuruyordu. Dağlar birbirlerine kavuşmazlardı. Ama insan insana kavuşurdu. Özellikle dostlar birbirine kavuşurdu. Gün ola harman olaydı. Gün gelir vuslat olurdu. Vuslat gerçekleşince ümmetin kalbinde yükselen iki şehir olurdu. Biri Mekke-i Mükerreme, diğeri Medine-i Münevvere. Ümmetin içinden müminler dalga dalga bu iki göz bebek şehre akarlardı. Umre için, hac için bir ırmak gibi akarlardı. Onların dilinde Mekke-i Mükerreme Allah'a misafir oldukları şehirdi. Medine-i Münevvere ise Allah'ın Resulüne, Resul-i Ekrem'e misafir oldukları şehirdi. Müminlerin kalbinde, ümmetin gözünde iki eşsiz hazineydi. Mümin oluşlarını en ileri boyutlarda terennüm ettikleri vuslat şehirleriydi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ufuklarda Mekke'yi görüyordu. Oraya yöneliyordu. Ona varmak istiyordu. Olaylar bunu zorluyordu. Şartlar buna mahkum ediyordu. Olaylar dilleriyle sanki Peygamber ve Kabe'nin bu denli ayrı düşmesine tahammül edemiyordu. Hudeybiye anlaşmasıyla saldırmazlık anlaşması yapılmıştı. Mekkeli müşrikler Müslümanlara, Müslümanlar Mekkeli müşriklere 10 yıl saldırmayacaklardı. Uzun bir sulh dönemine giriyorlardı. Bu anlaşmayla o coğrafyadaki kabileler de iki taraftan biriyle ittifak edebileceklerdi. Bu iki gücün kanatları altına girebileceklerdi. Huzalılar Müslümanlarla ittifak yapıyorlardı. Bekiroğulları da Mekke müşrikleriyle ittifak yapıyorlardı. Huzalılara saldıranlar Müslümanlara saldırmış olacaklardı. Bekiroğullarına saldıranlarsa Mekke müşriklerine saldırmış olacaklardı. Bu iki kabile Bekiroğullarıyla Huzalılar uzun yıllar birbirleriyle savaşıyorlardı ve birbirlerine karşı derin düşmanlıkları vardı. Bu nedenle hemen kendilerini güvenceye almak istiyorlar ve ittifak yapıyorlardı. Bekir oğulları her fırsatta Huzaallara olan düşmanlıklarını gündeme getiriyor, hatta fırsat kolluyorlardı. Bekir oğulları Kureyş'in genç liderleriyle görüşüyor, onlardan yardım istiyor ve hatta onları tahrik ediyorlardı. Bekir oğulları Huzaalların öldürdükleri adamlarının intikamını almak için yüksek gayretler gösteriyor, Kureyşlileri de Müslümanlar aleyhine tahrik ediyor, kışkırtıyorlardı. Onların bu çabaları bir sonuç veriyordu. Kureyş'in genç liderleri Bekir oğullarına yardım etmeye söz veriyorlardı. Ortada bir anlaşma vardı ama Bekir oğulları bu anlaşmaya değer vermiyordu. Hatta bunu kendi lehlerine kullanmak için fırsat biliyorlardı. Anlaşmaya ise Huzaaların uyacağını kesin olarak biliyorlardı. Ama kendileri için bu anlaşmanın hiçbir kıymeti yoktu. Bekir oğulları şimdi fırsat kolluyorlardı. Mekke müşriklerinin genç liderleri Bekir oğullarıyla beraberlerdi. Artık Huzaallara büyük bir darbe vurabilirlerdi. İntikamlarını alabilirlerdi. Zaman fırsat kollama zamanıydı. Fırsat her zaman çıkabilirdi. İyi kollamak gerekiyordu. Bir gün Bekir oğullarının şairlerinden Enes bin Züneym İslam'ı ve Peygamber Efendimiz'i hicveden, aşağılayan şiirler okumaya başladı. Huzaalı bir genç işittiklerine dayanamayarak şairin kafasına bir darbe indiriyor ve kafası kanlar içerisinde kalıyordu. Bu durum Bekir oğulları için çok iyi bir fırsattı. Gece vaktiydi. Huzaalılardan kalabalık bir grup Arafat Dağı'nın civarındaki Fetir ismiyle bilinen kuyunun başında toplanmışlar, istirahat ediyorlardı. Bekir oğulları gece baskını yapıyordu. Huzaalılar uyuyorken saldırıyorlardı. Ama Huzaalılar süratli davranıyor, ustalıklı bir şekilde kendilerini koruyarak harem sınırlarına girmeyi başarıyorlardı. Harem bölgesinde kan dökülemezdi, canlara kıyılamazdı. Zira yüzyıllardır bir gelenek vardı. Harem sınırlar içerisinde kan dökmek, cana kıymak haramdı. Hiçbir Arap harem bölgesinde cinayet işlemeye cesaret edemezdi. Huzaalılar kendilerinden bir kayıp vererek harem sınırlarına kendilerini atmayı başarmışlardı. Bekir oğullar lideri Nefel bin Muaviye'ye Huzaalılar, "Ey Nefel, biz hareme girdik. İlahından sakın, ilahından kork. Artık kılıçlarınızı bizden uzak tutun," diye seslendiler. Fakat Nefel hiç beklemedikleri bir cevap veriyordu. "Bugün bizim için ilah falan yoktur. Ey Bekir oğulları, intikamınızı alın. Sizler hacıları dahi harem bölgesinde soymaktan çekinmezken şimdi bu adamları öldürmekten mi çekineceksiniz? Haydi intikamınızı almaktan geri durmayın," diyordu. Huzaalılar hareme sığınmanın bir güvence olmadığını anlayıverdiler ve kadim dostları Büdeyl bin Verkan'ın evine sığındılar. Ama Bekir oğulları Büdeyl'in de evine saldırdılar. Huzaalılardan 20 kişiyi öldürdüler ve gecenin karanlığında ortalıktan kayboldular. Büdeyl ise olup bitenleri yakinen görmüştü. Mekke müşriklerinin fiilen yardım ettiklerine tanık olmuştu. Bu değil, bu denli vahşice katliama ve bunlara yardım edenlere nefretle bakıyordu. İnsanlığından utanıyordu. Bu durumu acilen Medine'ye gidip Peygamber Efendimiz'e haber vermek istiyordu. Gece katliamı Kureyşlere de makul gelmişti. İçlerindeki Müslümanlara ilişkin kinlerine biraz su serpilmişti. Ama sabah olduğunda soğukkanlılıkla düşündüklerinde büyük bir hata yaptıklarını anladılar. Öncelikle Hudeybiye Anlaşması ayaklar altına alınmıştı. Oysa 2 yıl boyunca bir sükun dönemi yaşanmıştı. Şimdi ise kendi elleriyle anlaşmayı ihlal etmiş, bozmuşlardı. Kan dökmüşlerdi. Hem de 20 kişinin canına kıymışlardı. Öldürülenlerin diyetlerini vermek isteseler bile çok zorlanırlardı. Özellikle Bekiroğullarının gücü buna yetmezdi. Mekke müşrikleri daha büyük tehlikeden korkmaya başladılar. Başlarına çok daha büyük tehlike gelebilir diye düşünmeye başladılar. Müslümanlar Mekke üzerine yürüyebilirlerdi. Mekke'yi işgal edebilirlerdi. Mekke'ye egemen olabilirlerdi. Bu durum ise Kureyş'in sonu demekti. Kureyş tarihe gömülürdü. Bu işe öncülük eden Kureyş'in genç liderleriydi. Ellerini kana bulamışlardı. İleri boyutta yanlış yapmışlardı. Hislerine kurban olmuşlardı. Bu durumdan Mekke'nin lideri Ebu Süfyan'ın da haberi yoktu. Mahcup bir hal içerisinde Ebu Süfyan'a geldiler ve duruma haber verdiler. Ebu Süfyan dehşetle irkiliyordu, şok geçiriyordu. Böylesine büyük bir hata nasıl yapılabilirdi? Bu denli düşüncesizlik nasıl olabilirdi? Genç liderleri şiddetle azarlıyordu. Vahim yanlış yaptıklarını bağırarak dillendiriyordu. Ama olan olmuştu. Bağırıp çağırmanın hiçbir faydası yoktu. Sorunun çözümü için neler yapılabilirdi? Şimdi konu buydu. Ebu Süfyan hemen Medine yollarına düşmek istiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek ve duruma bir çözüm üretmek istiyordu. Ama Ebu Süfyan ne teklif edecekti? Neler teklif edecekti? 20 insanın diyetini vermeleri mümkün değildi. Böyle bir teklif yapamayacaktı. Bekiroğullarının Kureyşlerle hiçbir bağı kalmamıştır. Onları cezalandırabilirsiniz diyemezdi. Böyle bir durum Kureyş'in bütün itibarını yok ederdi. Ancak kendilerinin olup bitenlerden haberlerinin olmadığını, Kureyş'in işin içinde bulunmadığını söylemeyi uygun buluyordu. Bunu diyecekti ve anlaşmanın yenilenmesini, sürenin daha da uzatılmasını teklif edecekti. Huzalılar derin bir hüznün içindeydiler. Zaman kaybetmeden Medine'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'e durumu anlattılar. Bekir oğullarının gece baskınına uğradıklarını, hareme sığındıklarını ve Budeyl'in evine sığındıklarını ama bütün bu değerleri Bekir oğullarının çiğnediklerini ve 20 insanlarının öldüğünü dile getirdiler. Kureyş'in ise engel olmadığını, mani olmadığını anlattılar. Huzalılar işin içinde Kureyş'in de bulunduğunu bilmiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok ileri boyutta öfkelendiler. Huzalılara yardım edeceğini beyan buyurdular. Masum insanların öldürülmesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dilhun etmişti, derinden yaralamıştı. Hayne-i saadetine geldi, duş almak istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halini gören Hazreti Ayşe annemiz Allah'ın Resulü'nü hiç o kadar öfkeli görmemişti. Duş alırken sürekli "Eğer Kâb oğullarına, Huzalılara yardım etmezsem yardım edilen olmayayım" diye o derin hüznünü dile getiriyordu. Artık ufuklarda Mekke görünüyordu. Olaylar Mekke'yi işaret ediyordu. Mekke'ye gitmenin şart olduğunu dile getiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz Küsket Sanayi Sitesi 60047 No'lu Cadde numara 97 Ayakkabıcılar Sitesi karşısı Uzman El Oto Ekspertiz. İletişim 0551 011 98 99 0551 011 98 99.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Bir zamanlar şendi, gülşendi ilim. Güç vardı dizimde, tutardı elim. Şimdi saç ağardı, büküldü belim. Cahil nefsim bundan ibret almadı. Kendi bildiğinden geri kalmadı. Yaşlılık bir konuk başa gelince, birden şaşa kaldım onu görünce. Ağırlayamadım kendi gönlümce. Nola yollarına güller sereydim, o aziz konuğun kadrin bileydim. Bir bilseydim onun geleceğini, gitmemek üzere kalacağını, saygıda kusurum olacağını. Boyayıp bir güzel gizlerdim onu. Neylersin, gençliğin bu imiş sonu. Huysuz olan ata dizgin vurulur. Köylanlar koşar koşar yorulur. Ya bu azgın nefsim nasıl durulur? Onu yanlış yoldan kim çevirecek? Putlaşan bendiği kim devirecek? Aç gözlü dur nefis, ne verirsen yer. Yedikçe semirir, daha var mı der. Dilersen önüne dünyaları ser. Günaha doyurup çatlatamazsın. Ne yaman sinsidir, aldatamazsın. Nefis çocuk gibi ihmale gelmez. Emdikçe güçlenir, doymak ne bilmez. O burla hakka doğru gidilmez. Hemencecik sütten kesiver gitsin. Biraz dizginini kısıver gitsin. Sen ister sofu ol, istersen molla. Çoban ol, nefsini gözetip kolla. İslahına çalış, makul bir yolla. Çok sevdiği şeyi vermemelisin. Çekiver gemini, hizaya gelsin. Aldanıp uyarsan nefsin sözüne, asla bakamazsın dostun yüzüne. Ne durursun, yönel kendi özüne. Nefsini yenmeyi kolay iş sanma. Sakın bu savaştan yılma, usanma. Sen öğüt versen de nefis duyar mı? Aklına eseni arda koyar mı? Yer, içer, eğlenir, zevke doyar mı? Bilmez ki damarlar nehir gibidir. Kandaki yağ atık zehir gibidir. Ne açlar ağlasın, ne azsın toklar. Her ifrat özünde tehlike saklar. Ne büyük tuzaktır aşırılıklar. Az mı çekti ümmet yoktan yokluktan? Daha zararlıdır açlık tokluktan. Yıllarca aradım bir iz, bir nişan. Oyaladı beni şöhret ile şan. şimdi bir müflisim. Halim perişan. Ağla gözüm ağla. Günah diz boyu. Seni kurtaracak nedamet suyu. Şeytana isyan et. Nefse baş kaldır. Fırsat verme hasma. Daima saldır. Ne sinsidir onlar. Sanma aptaldır. Hele bir hatırla. Adem'e ne oldu? Uyunca şeytana cennetten oldu. İster hasım tanı, ister hakem bil. Onlara uymayı düşüncenden sil. Ezeli düşmandan olur mu vekil? Nefis ve şeytanla mücadelesi şu insanoğlunun bitmez çilesi. Öğüt vermek kolay. Ne amel ettim? Bu tutarsızlıkla neyledim, ne ettim? Adeta idişe soy isnat ettim. Ben bende değilim hayli zamandır. Bağışla Allah'ım, halim yamandır. Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma. İncitme kimseyi, sakın ah alma. Bunları hep sana söyledim ama kendim yapmadıkça yarar mı sağlar? Şu benim halime günahlar ağlar. İlimden uzağım, meylim yok meşka. Ürperip de bir gün gelmedim aşka. Ne namaz, ne oruç farzlardan başka. Ahirete azık ne gezer bende? Meydan başka. Ahirete azık ne gezer bende? Meylerim bilmem ki

sarsam ağlaya ağlaya. Hüccac döner yana yana, ciğerim döndü büryana. Şol zemzemden kana kana, içsem ağlaya ağlaya.

Gül, evrenin nazlı gülü, burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün salemliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafını raihasıyla sarhoş eden bir gül. O gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan boyunları bükük onu temaşa ettikleri bir gün. Dibinde bitmeye çalışan minnacık otların gurur kaynağı, güneşin tam ışıklarını süzerek ona sonsuz bir özenle ulaştırdığı ve gün boyu onun için parıldadığı bir gün. Ya şu bülbüle ne demeli, nasıl da şakıyor, ne güzel nameler yapıyor. Hiç solmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadileşen, ey nazlı gül. Nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik, bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen, ve o gülşende bir gül seyreyledik ki ne gül. Evet, karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevneyn, insanların en güzeli. Evet, evet, onu sevmek, hem de ölesiye sevebilmek, onu anlatmak,

ayrılığın arkasından duyulan. Gitme ey gerdanlığı inci ve mercan olan, ölümlü vakitlerde hayatıma can olan, masiva denizinde kalanların feneri, ayrılığı intihar, aşkı imtihan olan. İkramındır ne varsa sızlatan yüreğimi, ey alevde kaybolup sularda nihan olan. Gömülmüşüm küflenen kuşkular toprağına, düşmüşüm çıbanların, çıyanların çağına. Ey yolunu kaybeden yolculara han olan. Isırgan bir mendile akıyor gözyaşlarım, kadehimde ıstırap, damarımda kan olan. Boynumda kelepçeli bakışların urganı, üzerimde acılar kumaşının yorganı. Gitme ey mutluluğun tahtında hakan olan. Zülfünden yıldızları salarak gökyüzüne, ışıksız bir ülkenin sabahında tan olan. Al götür senin için ağlayan serçeleri, hasretinle eriyip kuruyan pençeleri. Kahramanlara gurbet, şaire vatan olan. Şah damarımda solar nergisleri sevincin, ruhumdur köşelerde dağılıp viran olan. Gitme, çözmek üzredir son düğmeyi güvercin, bazen muştu çiçeği, bazen de hüsran olan. Ya başucumda cellat, tenhada bekleyen cin, ya da şahikalarda katıksız hicran olan. Mehtabında büyüyen karanfilleri yakıp, ben miyim yeryüzünde sadece üryan olan? Ben miyim terk edilen, ben miyim ziyan olan? Ülkemi Leylüne har yangınlarda bırakıp, gitme ey ipek yüzlü,

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şey kafirliğe sebep olabilir. Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bir hadis bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere fermanları olan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Zülcelal Hazretleri okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaki ya Fatimatu. Ey Fatıma, kork. Kimden kork? İttakillah. Allah'tan kork. Allah'tan sakın. وَاَدِّي فَر۪يدَةَ رَبِّكَ. Rabbinin sana emretmiş olduğu farzları yerine getir. Eda et. وَاَمَل۪ي عَمَلَ اَهْلِكَ. Ve ailenin, çoluk çocuğunun, kocanın işleriyle de ilgilen. Onların işlerini de yap. وَاِذَا اَخَذْتِ مَضَجَعَكِ. Eğer sen yatağına girmek istediğin zaman, uyumak istediğin zaman, o an olduğu zaman فَسَبِّحَيْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. 33 kere Allah-u Teala'yı tesbih et. Subhanallah de. وَاَحْمَد۪ي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. Ve aynı şekilde 33 kere de Allah-u Teala'ya hamd et. Elhamdülillah de. وَكَبِّر۪ي اَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. Ve 34 kere de Allah-u Teala'yı tekbir et, büyükle, Allahu Ekber de. Fetilke mi'etun. İşte bunların hepsi ne yapar? 100 yapar. Feyye hayrul leke. Bu senin için daha hayırlıdır. Min hadimin. Bir hizmetçiden daha hayırlıdır, daha iyidir, daha güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma validemize radıyallahu anh'a bu şekilde buyuruyor. Hazreti Fatıma biliyorsunuz ev işlerini yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlendikleri zaman Hazreti Ali'ye diyor, sen dış işlerde yaparsın, çalışırsın, nafakanı temin edersin. Hazreti Fatıma'ya da diyor ki sen ne yaparsın? Ev işlerinle ilgilenirsin, çocuklarınla ilgilenirsin. Bu şekilde eşler arasında görev taksimini de belirtmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere. Yani kadının asıl görevi nedir? Ev içidir, çocuğunu yetiştirmesidir. Bu basit bir şey değildir. Basit bir olay değildir. Hani sanki bu basit bir şeymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor ki annelik en büyük makamdır. En büyük mevkidir, en büyük kariyerdir. Bir çocuğu en güzel bir şekilde yetiştirmek, topluma hazırlamak nedir? Anne babanın görevidir. Fakat burada daha çok kimin görevi olur? Annenin görevidir. Bu nedenle anneliği, çocuk yetiştirmeyi, çocuk bakımını, ev işlerini idare etmeyi kimse böyle basit görmesin. Böyle küçük bir işmiş gibi görmesin. Ev hanımlığını, anneliğini böyle küçültme seviyesine indirmesin. En yücedir, en değerlidir. En varlıklı iştir. En karizmatik işte budur. Çünkü siz hem kocanıza hizmet etmekle, onu ilgilenmekle dışarıdaki başarısını sağlamış oluyorsunuz. Bununla birlikte çocuklarınızı güzel bir şekilde yetiştirmekle, iyi bir terbiyeyle ne yapıyorsunuz? Topluma iyi bir fert hazırlıyorsunuz. Geleceğe yönelik, geleceği böyle mamur edecek güzel, terbiyeli, ahlaklı, düzgün insanları yetiştirme noktasında sevgiyi almış, anne sevgisini almış, annesinden görgü almış, babasından görgü almış, böyle bir evlat yetiştiriyorsunuz. Bugün çocuklarımız baba sevgisinden de uzak kalıyor, anne sevgisinden de uzak kalıyor. Anne de çalışıyor, baba da çalışıyor. Çocuk anne babayla karşılaştığı zaman ikisi de yorgun, çocuk da zaten yorgun. Aile bir araya gelemiyor, aile bir arada birlikte dertleşemiyor, konuşamıyor, birlikteliği, mutluluğunu yaşayamıyor. Bu sefer fertler birbirinden kopuk, huzursuz, güvensiz bir ortam içerisinde böyle tehlikeli bir boyut haline alıyor ve mutsuz bir nesil ortaya çıkmış oluyor. Değerli dinleyicilerimiz, bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor ki bu ölçüyü iyi bilelim, bu ölçüyü kaçırmayalım. İşte Hazreti Fatıma validemiz ev işleriyle uğraşıyor. Tabii eskiye göre böyle şimdi gibi hazır ekmekler yok. Hemen git fırından al, şuradan al yok veya un önümüze gelmiş böyle incelmiş yok. Ne yapıyorlar? O kendi elleriyle böyle buğdayı veya arpayı üğütüyorlar. Böyle çeviriyorlar ellerindeki değirmenlerle. Elleri yarılıyor. İşte ateş yakıyorlar yiyecek yapmak için. Yani hepsi nenelerimizin çektiğine de bir bakın. Böyle meşakkat, zor işler. İşte Hazreti Fatıma da bu işleri yapıyor ve insan hali yorgunluk da üzerine çöktüğü zaman ne diyor Hazreti Ali'ye? Diyor işte bize bir hizmetçi alsan, hizmet etse, biz de biraz yükümüz hafiflese, ben de daha çok Rabbime ibadetiyle meşgul olsam diyor. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh da Fatıma validemize diyor ki işte babanın yanında hizmetler var, hizmetçiler var. Babana söylesek bize böyle birini verse olur mu diyor. Ve bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu istekte bulunuyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o biricik kızının ve Fatıma benden bir parçadır dediği, onu sevdiği, Fatıma'ya biliyorsunuz babasının annesi gibi unvanlar verilmiş, Peygamberimizin değer verdiği bir kızı, onun bu haline rağmen Peygamberimiz ne yapıyor? Ona hizmetçi vermiyor. Çünkü Peygamberimiz kendi ailesinin ve çocuklarının böyle aşırı refah içerisinde çok böyle zengin bir şekilde yaşamasını istemiyor. Çünkü onlara düşen görev nedir? Dünyayı ellerinin tersiyle itme, dünyayı bırakma ve bütünüyle ahirete yönelme, kendi işlerini kendileri görebilme. İşte böyle bir nesil yetiştirme, böyle bir aile ferdi oluşturma niyetiyle Peygamberimiz uğraş veriyor. İşte Hazreti Fatıma radıyallahu anh Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman Peygamberimiz Hazreti Fatıma'ya bu nasihatte bulunuyor. Ne diyor? İttakillah, Allah'tan sakın ey Fatıma. Yani Allahu Teala'ya kulluk görevini en güzel bir şekilde yerine getir ve etti faridata rabbik. Rabbinin sana farz kılmış olduğu ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getir, eda et. Ve ameli amele ehlik. Ailenin, çoluk çocuğunun, eşinin işleriyle de ilgilen, onların işini de yerine getir ve yatağa girdiğin zaman da 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber de. Bu sana bir hizmetçiden daha hayırlıdır. Ve onlar da ne yapıyor? Gücenmiyor. Niye böyle yaptın? Niye bize hizmetçi vermedin gibi herhangi bir tavır içerisine de girmiyor. Tamam diyor, kabul ediyorlar ve bu emri yerine getiriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu emrini yerine getiriyorlar. Ve hatta Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben hiçbir zaman için bunu terk ettiğimi hatırlamıyorum. Diyorlar ki ya Ali, Sıffin'den savaşında da mı sen, o savaş alanında da mı bunu terk etmedin? Hayır diyor. Orada dahi terk etmedim diye buyuruyor ki Peygamberimizin tavsiyelerini nasıl yerine getirmek için uğraştıklarını ve kendilerine bir görev addediklerini bu şekilde anlamış oluyoruz. Bu nedenle aynı şekilde biz de bu tesbihleri yatağımıza girdiğimizde yapmamızda fayda vardır. Peygamberimiz kızına tavsiye etmiş olmakla birlikte bütün ümmete de bir tavsiyedir. Yatağa girdiğimizde biz de yapalım. 33 kere Subhanallah diyelim, 33 kere Elhamdülillah diyelim, 34 kere Allahu Ekber diyelim. Bu inşallah bizim için hayır olur, güzellik olur, bereketin olmasına vesiledir. Bu fırsatı da kaçırmayalım ve değerlendirmiş olalım. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimmur ruku'a, rükuyu tamam yapın, tam yapın, yerli yerince yapın ve sucuda ve secdeleri de. Fevellezî nefsî biyedihî, nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki innî le'erâküm min verâi zahrî, ben sizi arkamdan da görebiliyorum. İzâ rakâtüm, siz rükûya gittiğiniz zaman ve izâ secedtüm, siz secdeye gittiğiniz zaman ben sizi görebiliyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde buyuruyor. Demek ki bize bir emir var. Namaz kılma emri. Namazın şartlarından birisi de nedir? Rükû ve secdeyi tam yapma. Değil mi? Rükû namazın şartlarındandır, içindeki şartlarındandır. Secde yine namazın şartlarındandır. Peygamberimiz ne diyor? Rükû ve secdeyi tam yapın. Yerli yerince yapın. Tamama erdirin. Kıyamdasınız. Kıraatı yaptınız. Ondan sonra rükûya gittik. Rükûda ne yapacağız? Böyle ellerimiz dizde olacak. Dizlerimizi kavramış olacağız. Sırtımız düz olacak. Atalarımız ne der? Büyüklerimiz her zaman bize ne derler? Der böyle tepsiyi senin sırtına koydukları zaman düz duracak. Tepsi oynamayacak, tepsi yıkılmayacak. Bu şekilde rükuda duracaksın diye bize bir ölçü koymuşlar. Onun için böyle rükuda bizim sırtımız düz olacak. Sonra gözlerimiz ayaklarımızın ucunda olacak. Ayak parmaklarımıza bakar olacak. Bu nedir? Rükunun edebindendir, güzelliklerindendir. Dizlerimizde de ellerimiz olacak ve ellerimiz orayı kavramış olacak. Başımızı böyle sallamayacağız. Başımız da böyle düz duracak. Çünkü Peygamberimiz böyle başını ayaklara doğru sallamayı veya dize doğru sallamayı da yasaklamıştır. Ve başımızı da sallamayacağız. Bu rükunun özelliği. Sonra rükudan kalktık. Akabinde secdeye gidiyoruz. Secdede de ne yapacağız? Ayak parmaklarımız böyle yere değmiş olacak. İki dizimiz yere değmiş olacak. Ondan sonra burnumuz ve alnımız aynı şekilde yere değmiş olacak. Ve iki ellerimiz de yerde olmuş olacak. İşte bu rükunun akabinde yaptığımız secdenin olması gereken özelliği. Çünkü Peygamberimiz diyor, bunlar üzerine secde edilir. Burun, alın ne olacak? Yere değecek. Eller yerde ve erkekler ellerini böyle yere dizlerini yapıştırmayacaklar. Eller yerde, diğer taraf bilek ve kol tarafı ne olacak? Kalkık olacak. Karın bölgesi yukarı doğru çekik olacak. Ve hatta bir hadis-i şerifte Peygamberimizin eşlerinden biri öyle buyuruyor. Resulullah secdeye gittiği zaman böyle bir koyunun kuzusu onun altından geçebilirdi. Bu şekilde olacak. Erkekler için bu şekil. Kadınlar için nedir? Daha kapalı olmaları, karınlarını dizlerine doğru çekmeleri, onların tesettürüne daha uygun bir vaziyet onlar da o şekilde alacaklardır. İşte secdeyi de bu şekilde yapacağız. Güzel secde, yerinde secde budur. Ve bir de secdeyi böyle gagalar gibi, başını koyup duğu gibi kaldırmayacak. Ne yapacak? Güzel bir şekilde orada kalacak. Tesbihatını güzel yapacak. Rükudaki tesbihini de güzel yapacak. Secdedeki tesbihini de güzel yapacak. Yerli yerince yapacak. İşte Peygamberimiz diyor, bunu güzel yapın. Ha, benim arkama durduğunuz zaman ben diyor sizin ne yaptığınızı görürüm. Bu nasıl görme? Burada ne var? Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir özellik vermiş, hususiyet vermiş. Bu hasaisun nebi derler. Peygamberimize ait özellikler vardır ki onun manevi bir gözle Allahu Teala onları görmeyi nasip ediyor. Bunun nasıl olduğu, ne şekil olduğunu biz bilemiyoruz. Ama bazı alimlerimiz diyor, nasıl önde iki gözleri varsa manevi olarak da Allahu Teala omuzların üzerine de ona bir göz vermiştir. O da o anda onları görebiliyor diye açıklamalar getirmiştir. Neticede Allahu Teala o kuluna birçok mucizeler vermiştir. Mucize nedir? Böyle harikulade şey, yani aklın almayacağı şeye mucize denir. Bu da nedir? Peygamberimizin mucizelerinden birisidir. Allah-u Teala ona bu güzelliği, bu özelliği vermiştir. O ne diyor? Namaz esnasında ben diyor sizi secde ettiğiniz zaman da, rükuya vardığınız zaman da ben sizi görebiliyorum diyor. Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu bu mucizeyi beyan ediyor. Ona göre diyor secdenizi de rükunuzu da güzel yapın, tam yapın, yerli yerince yapın diyor. Çünkü bu namazın şartlarındandır, namazın güzelliklerindendir ve Rabbinin huzurundasın. Ve en önemli anda secde anıdır. Çünkü diyor kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Ve kul da bu anda ne yapacak? Rabbisine duasını etsin diye buyuruyor. O anı kaçırmamak lazım. Güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etimu saffel mukaddem. Ön safı tamamlayın. Sümmellezi yelihi. Sonra gelen onu takip eder. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُمْ مِنَ الصَّفِّ الْمَاخِرِ Yani bir boşluk olduğu zaman da diğeri ne yapar? O boşluğu tamamlar diye bize namazda nasıl saf duracağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bu çok önemli. Hele günümüzde çok ihmal ediliyor. Camilerde, namaz kılanlarda bunu görüyoruz. Değerli kardeşlerim, namazda saf çok önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor ki ihtilaf etmeyin, yoksa kalpleriniz de ihtilaf eder. Ve safları sık ve düzgün tutun. Sık ve düzgün tutacak. Ne olacak? Omuzlar birbirine değecek. Aynı hizada olacak. İp çekmiş gibi olacak. Biri önde, biri arkada. Arada boşluk var, olmayacak. Ha, önde bir boşluk var, hemen o doldurulacak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öne geçene ne yapıyor? Melekler salat eder diyor. Derecesi yükselir diyor. Ve Allah ve melekleri ilk safa salat ederler, dua ederler. Onlar için mağfirette bulunurlar diye buyuruyor. Ne yapacak? Hemen önde yer varsa öne geçecek. Ondan sonra boşaldığı zaman arkadaki o yeri boşalan yere geçecek. Bu şekilde arada boşluk bırakılmayacak ki şeytanlar arada gezinmesin. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Arada boşluk olduğu zaman şeytanların gezindiğini görüyorum diyor. Bu nedenle bizler namaza durduğumuz zaman ilk safa gelmeye çok dikkat edeceğiz. Önce namaza gelmeye çalışacağız. Boş saf olduğu zaman saftaki boşluğu hemen dolduracağız. Ondan boşalan yeri de hemen arkadaki boşalacak. Bu şekilde saflar tamam olmadan namaza geçmeyeceğiz ki Peygamberimiz ne yapmış? Böyle sahabeyi namazda düzeltmiş. Hatta Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında insanlar çoğaldığından dolayı arka saflardaki insanları düzeltmeleri için özel görevli tayin etmişler. Onlar arkalarda insanları böyle düz durmalarını sağlamışlar. Bu kadar safları düzeltme önemlidir. Çünkü Peygamberimiz diyor, düzgün durun, kalpleriniz de düzgün olsun ve birbirinize karşı da merhametli olun. Demek ki böyle bir şey olmadığı zaman, saflar düz olmadığı zaman, aralarda boşluk olduğu zaman ne yapar? Birbirine karşı kişilerde de merhamet duygusu ortadan kalkar. Ve hatta bir hadis-i şerifte bu çok önemli, Peygamberimiz buyuruyor. Meleklerin Rableri yanında saf tuttukları gibi siz de saf durun. Ashab soruyor, melekler Rablerinin yanında nasıl saf dururlar ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz diyor, ilk safı tamamlarlar, safta birbirlerine kenetlenirler diye buyuruyor ki kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu mağfiret etsin diye de duada bulunuyor. İşte bu şekilde namazımızı en güzel bir şekilde kılalım ve iyi hale getirmiş olalım. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vedud Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Vedud, dilediği kulunu çok seven, aşkı ile yanan kullarını seven, salih kullarını sevip onları rahmet ve rızasına ulaştıran ve sevilmeye en çok layık olan demektir. Hud suresi. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ve yönelin. Şüphesiz ki benim Rabbim Rahim'dir, Veduttur. Buruc suresi. Şüphesiz Rabbinin yakalaması serttir. Çünkü yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Bununla beraber Gafurdur, Veduttur, Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. Değerli kardeşlerim, geceler boyu bir festival, eğlence alanına dönüşen gökyüzündeki yıldızlar ve ay, gündüzü ışıltılı bakışlarıyla nurlandıran güneş, yeryüzünün rengarenk elbiseleri, insanı bayıltan parfümleri ve nazenin yapraklarıyla süsleyen çiçeklerin salınışı, rüzgarla dervişleşip hu diyen ağaçlar, kıyıları bembeyaz köpüklerle döven dalgalar, çok daha büyük boyutlu bir aşkın, Vedud'un yansımasının varlığını anlatıyor. Ve bu noktada ilahi aşkın zerreden küreye kadar bütün kainatı nasıl kuşattığını gösteriyor. Değerli dinleyenlerimiz, aşk yani şiddetli sevgi, Allah Zülcelal Hazretlerinin "Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım, sen olmasan cehennemi yaratmazdım, sen olmasan dünyayı yaratmazdım" buyurduğu, Habibim dediği, iki cihana sultan kıldığı, nev-i beşerin en üstünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Rabbi tarafından bahşedilen ve yaratılış özüne işlenen cevherin adıdır. Aşk yani sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, Rab ile kul arasındaki bağın en zirve noktasıdır. Miraç gecesi, Sidretül Müntaha'da, kutlu yol arkadaşından ayrılan Cebrail aleyhisselamın, "Bir adım daha atarsam yanarım" dediği, Nur makamının adıdır. Aşk yani sevgi yani El-Vedud isminin tecellisi, aklın aciz içinde kıvranıp gönüllerin kanatlanarak ötelere uçuşundaki sınırın adıdır. Aşk yani sevgi,
yani El-Vedud'un tecellisi Hazreti Adem aleyhisselamın cennetten çıkarıldıktan sonra tevbesinin kabul edilmesine sebep olan semalarda Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun adının yanında yazılan isimdeki sırdır. Sevgi, sevgilinin her emrine boyun eğmenin adıdır. Sevgi, kulluğun en mükemmel örnekliğini şahsında sergileyen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinin her emrini hayata geçirerek ayaklı Kur'an olma vasfını kazanmasının adıdır. Sevmek, yani El-Vedud'un tecellisine ermek, vermenin namutenahi, yani sınırsız boyutu. Sevmek, beraberinde taşıdığı sevilmek duygusu ile zirveleşen ve sevdiğime yakışayım isteği ile insanı hep ilerleten yürek enerjisinin adıdır. Ve aşk, şiddetli sevgi, yani El-Vedud'un tecellisi, dünyayı, onu bilmek, onu bulmak ve onun için yaşamak için gelinen mekan olarak görenlerin o engin kudret denizinde attıkları kulaçlarının adıdır. Ve aşk ve aşık, aşk yani şiddetli sevgi, Cenab-ı Hakk'ın aziz kıldığı birçok ilahi nimetlere erme şerefine nail ettiği ve Vedud isminin tecelligahı olan yüreğin adıdır. Nur Suresi. Allah dilediği kimseyi nuruna hidayet eder. Ali İmran Suresi. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.

feyiz bulutlarından rahmetin oluk oluk akışının adıdır aşk. Kalpte yakın reyhanlarının boy atışı ile kalp evinin cennet bahçesine dönüşünün adıdır aşk. Yani sevgi, yani el-Vedud'un tecellisi. Beni ne yerim içine aldı ne gögüm, lakin mümin bir kulumun kalbi beni içine alır. Buyuran yüce Rabbimizin kulunun yüreğine arz ve semavat kadar genişlikler kazandıran muştusundaki yüceliktir. Aşk, muhabbetullah'ın enginliğinde kudretin sonsuzluğunu kavramaya çalışan gönlün hiçliği bilişteki zirve sonsuzluktur. Aşk, Allah'ı gereği gibi takdir edebilmektir. Lakin onu takdir edebilmekten çok aciziz. Bu mana denizi öyle engindir ki onda azimet gemileri yüzer. Gemilerin içinde hak yolcuları barınır. Onlar için dalgaların hiç önemi yoktur. Denizin tehlikeleri onları hiç korkutmaz. Muhabbet denizinde, yani el-Vedud olan Cenab-ı Hakk'ın vedudiyet, muhabbet denizinde yol alanları, dalgalar yollarından alıkoymaz. Dua yüklüdür onların dudakları, yol azıkları tevbe ve gözyaşıdır o evlerin. Onlar bilirler ki Allah Celle Celaluhu onları sevmekte ve korumaktadır. Nitekim onlar da Allah'ı sevmektedirler. Maide Suresi. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Hak yolunun yolcularının huzur ve sevgi dolu yürekleri hep duadadır. Çünkü dua, aşık gönüllerin terennümünün adıdır. Tufan esnasında Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, sığınarak gönülden dua etmişti. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir menzile indir. Sen konuklatanların en hayırlısısın. Mü'minun Suresi. Menzil, yani Hakkal Yakin durağının adıdır. Deniz kabarsa ne yazar, ne gam. Yolcuları içine alsa ne gam. Onlara Rahman'ın cezbelerinden bir cezbe gelmiş, ellerinden tutmuş, doğruluk makamı denilen yere çekmiştir. Kamer Suresi. Takva sahipleri cennetlerde nur içindedirler. Güçlü padişahın, yani alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar. Aziz kardeşlerim, pek çok makama uğranır muhabbet denizinde ve her bir menzil, her bir uğrak yeri gözyaşı ile aşılır. Menzillerde konaklaya konaklaya vuslata, yani kavuşmaya varılır ve bu noktada ancak gözyaşları silinir. Aşıklar neşe içinde, hayran bir halde, ilahi nimetler sofrasında ağırlanarak ihsanlarının,
karşılıklarını alırlar. Kullanarak ihsanlarının karşılıklarını alırlar. Yunus Suresi

aşktır. Yani şiddetli sevmedir. Aşk bu yolculuktaki hak erinin ateşinin adıdır. Her dem içini yakan, kavuran bir ateştir. Ama varsın yansın, yanandan ateş esirgenir mi? Kudret denizinde yanana aşk şerbeti sunulur. Allah aşkı ile yanan özüne, kurbiyet bardağı ile öyle bir şerbet akıtılır ki, içen bir daha ona doyamaz. Nasıl doysun ki? İnsan suresi. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. Rabbinin temiz içeceklerine nail olan, ona vasıl olan, onu bulan neden mahrum olur ki? Vuslat ise son durağın adıdır. Seyri ilallah bitmiş, seyri fillah başlamıştır. Zira dünya seyri ilallah, cenneti ise seyri fillah'tır. Ya o sevdi mi? Bizi severse ne olur biliyor muyuz? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayetinde şöyle ifade buyruluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Hak Teala Hazretleri diyor ki, kulum hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse ben de onu içimden geçiririm. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Hazreti Allah Celle Celaluhu kullarını işte böyle sever. El-Veduddur o. El-Vedud. Bir kulundan razı olup onu sevdiğinde Cebrail aleyhisselamı çağırır ve ona şöyle buyurur. Ben falan kulumu seviyorum. Sen de onu sev. Cebrail aleyhisselam onu sever. Sonra semada seslenip der ki, Allah Celle Celaluhu falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Semadakiler de onu sever. Sonra onun sevgisi yerdekilerin gönüllerinde yerleşir. Nerede sevgiyi koklayabiliyorsak orada durmamız gerekir. Bizi muhabbetullah'a ulaştıracak bir menzilin o zaman önüne varmışızdır. Ölümün nicelerine korku olduğu yerde, ölümün hak erlerine vuslat oluşunun adıdır aşk ve el-Vedud'un tecellisi olan şiddetli sevgi. Cennetler o geliyor diye seslenirken, Refik-i Ala'ya gidiyorum deyişteki gülümsemenin adıdır. Rabbimiz bizleri El-Vedud isminin tecellisine mazhar eyle. Seni sevmeyi, senin sevdiklerini sevmeyi, senin sevdirdiklerini sevmeyi bizlere nasip

Hep eyle. Rabbimiz, sevgini diliyor ve dileniyoruz senden. Sevginle yaşayanlardan, sevgiyi karşılıksız sunanlardan, sevginle yoğrulanlardan eyle bizi. Sev bizi, sevdir bizi, sevindir bizi. Sevginle yaşat, sevginle öldür, sevginle dirilt bizi, sevginle haşret bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin hazırlar. 26. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

cananımı göster göreyim. Kara yüzüm ayağına süreyim. Sohbeti vaslına ne olur ereyim. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ağlarım dar fenada gülmesem. Yar mıyım ah yar mıyım hiç bilmesem. Ölmeden ön ölmek ister ölmezem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Eşiğinde isterim bir hak olan. Bir kadem basması ile pak olan. Ezilip rize be rize çak olan. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Ey şahım, lütfun ile eyle kerem. Nola gül yüzünü bir dahi görem. Sensiz zindandır bana bağı irem. Nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Bir medet eyle hulusi hastaya. Kapında zincirin ile besteye. Nideyim, nideyim ah ile zar oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm. Aşıkım mihneti har oldu günüm.

0: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar
1: bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin
0: diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.